0: Gazi abi bal boykotu. Jı boykotu. Em ne bin alikar jı cebilkhane u muhimmatin siyonistin vahşire. Kukullu bombeyan dibarin el serhalke mazlumye Filistin'i. Bila bombe u silah u muhimmatin siyonistan ne jime be. Verin emmalin siyonistan Amerika u havalin wan boykot bikin. Kesin ku mali siyonistan u Amerika'yı dikirin u difroşin. Bila bizane bünkü evcid bin alikari katli ama siyonistan. Em temami insanin hodi vicdan davet dikin ku bila siyonistan boykot bikin. Bila muhimmatin siyonistan Amerika u havalin wan necime be. Jibir nekin alikariya jizaliman re nehaqiya li mazluma ye.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin, an seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin, sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pırtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamil sitrillahi ve bi azim zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nestaîn. Allahümme ya sâbikal gavsi, ya sâmi'as savti ve ya kâsiyel izâme lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azâmil âkhira. Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başını. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başını okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayata.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Halk Avşağı Diyarbakır. 0539 772 1686. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Allah Resulünden mesajlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah Resulünden mesajlar.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.
0: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Tereyağı buzdolabında fazlaca donduysa ve hemen kullanmanız gerekiyorsa rendeleyerek ihtiyacınız kadarını elde edebilirsiniz. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Çamur lekesi. Çamur henüz kurumamış ise ipekli ve yünlü kumaşlarda iyice kurumaya bırakılmalıdır. Sonra çamur sert bir fırça ile fırçalanır ve sirke sürülür.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden, Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah, sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek çeşitli felaketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O size güzel nimetler ikram etti, sizin her yaptığınızı da tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım ediyor. Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tazeler, ölümü yaklaştırır, umutları uzaklaştırır. Kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete düşer. Kim onu getirirse yorulur, darlığa düşer. İki türlü zaman vardır. Sana dost olan ve düşman olan. Zaman sana dost olduğunda gaflete düşüp aldanma, aleyhine döndüğünde ise sabır göster. Ne mutlu tevazu sahibine, kazancını tertemiz bir yoldan kazanana. Ne mutlu özünü doğrultana, huyunu güzelleştirene. Ne mutlu malından yoksula dağıtana, ağzını boş sözlerden koruyana, şerrini insanlardan esirgeyene. Ne mutlu kendisine sünnet üzere olmak ağır gelmeyene, bid'at yoluna sapmayana. Allah'ın bir meleği vardır, her gün nida eder. Doğun ölmek için, toplayın yok olmak için, yapın yıkmak için.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, TOKİ Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol B Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
10: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı efendim.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

شفیع جنتی ابش مرا بکن شمحاتی ریا قیامتی.

Ne kapı ne pancayım, ne kapı ne pancayım. Ah, ne günahkârım oy.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte. Ahiret ise koşarak bize doğru gelmektedir. İnsanlar arasında dünyanın da ahiretin de talipleri vardır. Siz ahirete talip olmaya bakın. Eyyamcı olmayın. Bugün hesap günü değil, iş günüdür. Ama yarın artık iş yok, yalnız hesap vardır. Ebu Derda radıyallahu anh. Allah-u Teala'ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez. Günah ise asla unutulmaz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Dilediğinizi öğrenin. Amel etmediğiniz takdirde Allah ilminize kıymet vermeyecektir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Hak ağır ve acı, batıl ise hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh. Huzeyfe bin Yeman bir adama, insanların en kötüsünü öldürmen seni sevindirir mi diye sordu. Adam evet cevabını verince Hazreti Huzeyfe, o zaman sen ondan daha kötü olursun buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah'ın kulları, size Allah'tan sakınmayı tavsiye ediyor ve sizi münafıklar hususunda uyarıyorum. Onlar sapan ve saptıranlar, ayakları kayan ve kaydanlardır. Renkten renge giriyorlar. İşten işe girişiyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sizden biriniz bir yüze, bir kimseye birkaç kere teveccüh ettikten sonra onda hayır görmezse artık onu terk etsin. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Dört kimse Allah'ın salih kullarındandır. 1. Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen. 2. Günahkarların affı için Rabbine yalvaran. 3. Din kardeşine gıyabında dua eden. 4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan. Ebu Derda radıyallahu anh. Şüphesiz Allah'ın zikriyle dilleri ıslak olanlar cennete gülerek girerler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Kulluk, dinin sınırını koruma, sözde durma, bulunana razı olma ve yok olana sabretmendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Allah'a göre bir mümin kendi katındaki meleklerden daha değerlidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Yutulan şeyler içinde Allah katında en değerli olanı bir kulun Allah rızası için yuttuğu öfke yudumudur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Allah katında büyük günahlardan biri de kişinin annesine ve babasına bir başkasının sövmesine yol açmasıdır. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabır gibi iman, alçak gönüllülük gibi yücelik, hilm, yumuşaklık gibi üstünlük, danışmak gibi dayanak yoktur. Hazreti Ali'ye, "Akıllı kimdir, bize anlatır mısın?" diye sordular. Buyurdu ki, "Her şeyi layık olduğu yere koyandır." "Peki, cahil kimdir?" diye sordular. "Anlattım ya," dedi. "İki gözü doymaz vardır ki,

istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

İlim denizinden damla damla. Dünya amel etme, ahiret karşılık alma mekanıdır. Kim dünyada amel etmezse ahirette pişman olur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
6: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
1: Peygamberin imamı, inananların sekizincisi, en zengin sahabe, gökte ve yerde emin olan, cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri, Rahman'ın kulu Abdurrahman bin Avf'ı konuşacağız bugün. Asıl adı Abdülkabe idi. Peygamberimizden yaklaşık 10 yaş küçüktü. Annesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumuna şahit olan birkaç bahtiyar kişiden birisiydi. Şahit olduğu mucizeleri peygamberlikten sonra anlatacak, Peygamberimizin doğumuyla nasıl her yeri nur kapladığını, nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbir getirerek secde halinde doğduğunu, doğar doğmaz ümmetim ümmetim dediğini tarif edecekti. Abdurrahman bin Avf tüccar bir ailenin tüccar çocuğuydu. Ticaret maksadıyla sıklıkla Yemen'e gider, Askalan isminde bir alime misafir olurdu. Askalan her seferinde Faran dağlarında yani Mekke'den bir haber var mı diye sorardı. Tevrat'ta son peygamberin vasıflarını ve Mekke'den çıkacağını okumuştu, bu yüzden yakın zamanda zuhur edeceğini intizar ediyordu. Nihayet semanın kapıları bir bir açılmıştı. Hazreti Ahmet'in rahmet esintisi esmeye başlamıştı yılların en saadetlilerine. Askalan bu sefer soru sormuyor, dostu Abdülkabe'yi görür görmez müjdeler olsun, müjdeler olsun diyordu. Çok sevinmişti belli ki. Nasıl sevinmesin? Dağlar, taşlar, ağaçlar, gökyüzündeki melekler, denizlerdeki balıklar, uçan kuşlar, yürüyen canlılar hepsi bayram sevinciyle selamlıyorlardı kainatın en sevgilisini. Askalan söze girdi. Müjdeler olsun. Ahmet geldi. Kainata rahmet geldi. Hiç şüphesiz Allah senin kavminden, kendisinden razı olduğu, seçtiği bir peygamber gönderdi. Ve ona kitap da indirdi. O insanları putlara tapmaktan men edecek, hak dine davet edecek, hakkı buyuracak ve işleyecek. Batılı da men ve iptal edecektir. O Haşim oğullarındandır. Siz onun dayılarısınız. Dönüşünü çabuklaştır. Gidip ona yardımcı ol. Kendisini tasdik et ve şu şiirimi de ona götür. Askalan sözlerini tamamlamıştı. Geleceğin Abdurrahman'ı o zamanın Abdülkabe'si hızla Mekke'ye döndü. Ticaret yoldaşı Hazreti Ebubekir'in kapısını çaldı. Ben yokken peygamberlik iddiasında zuhur eden oldu mu diye ona sordu. Hazreti Ebubekir onu elinden tuttuğu gibi huzura çıkardı. Hane-i Saadet'in kapısındaydı. Tarihin gördüğü en yüksek saadete erişmek üzereydi. Biraz sonra gireceği kapının arkasında kainatı yoktan var eden sonsuz güzellik sahibi Hazreti Allah'ın Habibim dediği güzeller güzeli vardı. Kendinizi o kapının diğer tarafında hissetsenize. Biraz sonra açacağınız kapıda güzeller güzelini göreceksiniz. O kapıdan giren bahtiyarlar arasına girecekti Abdurrahman birazdan. Ah keşke biz de o kapıdan girip o gül yüzlüğü görseydik. Canımızı, malımızı, her şeyimizi feda ederdik diyen milyonların hayalini kurduğu ama erişemediği o nimete adım atmak üzereydi. Kalbi heyecanla doluydu. Kapının ardında güneş mi vardı ki böyle nur parlıyordu? Cennet bahçesi mi vardı ki böyle güzel kokular esiyordu? Rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam onu karşısında görünce gülümsedi. Arkanda ne haber var diye sordu. O ne demek ya Muhammed deyince bana vermen için sana emanet edilen şiiri getirdi. Şüphesiz onu gönderen Himyaroğulları müminlerin en üstünleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri üzerine hemen iman etti. 29 yaşında gitmişti kainatın efendisine. Girdiği kapıdan 8. Müslüman olarak çıkmıştı. Abdülkabe olarak girmiş, Abdurrahman olarak çıkmıştı. Ama Müslüman olması demek işkence demekti. Müslüman olması demek ticaretini kaybetmesi demekti. Sermayesinin erimesi demekti. Açlık demekti. Ama diğer tarafta ebedi saadeti kazandıran öyle bir ticaret vardı ki gözü dünyalık serveti görmüyordu. Nitekim öyle de oldu. Müşrikler eza ve cefayı, işkencenin her türlüsünü reva görüyorlar. En sevgiliye ve ashabına acıyı ve mihneti yaşatıyorlardı. Daha fazla takatleri kalmayınca rahmet peygamberi bir kısmını hicretle Habeşistan'a gönderdi. Aralarında Abdurrahman bin Avf da vardı. Bir süre sonra Resulullah hasreti onu baştan aşağı boyayacak, onsuzluk ciğerini yakacak, dayanamayıp geri dönecekti. Geri döndüler dönmesine ama işkence öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki Müslümanlara nefes aldırmıyorlar. Ve nihayet Medine'ye topluca hicretin kapısı açıldı. Abdurrahman bin Avf da Nurlu Nebi'nin yanında, Kuba Mescidi inşasında, Mescid-i Nebevi'nin inşasında veya her fırsatta o gül kokusunun kalbi ele geçiren raihasının yörüngesinden ayrılmadı. Doya doya onu seyrediyordu. Nebiler Nebisi hicret eden muhacirlerle Medineli Ensar arasında muahat denilen ikili kardeşlik ilişkisini kurdu. Abdurrahman bin Af'ı ise Said bin Rebi'yi kardeş ilan etmişti. Saad Abdurrahman'ın koluna girdiği gibi onu evine götürdü. Şimdi bile dinledikçe bizi hayrette bırakan şu sözleri söylemişti. Ey kardeşim, ben Medine'nin en zenginiyim. Buyur, malımın yarısı senindir. Buyur, burası evim, yarısı senindir. İki eşim var. Dilersen birini boşayayım, onunla da sen evlen. Düşünün, insanlık tarihinde hangi topluluk böyle bir seviyede kardeşlik yaşayabilmiştir? Hangi topluluk böyle bir samimiyete, böyle bir hislere kavuşmuştur ki malından, mülkünden yeni tanıdığı biri için vazgeçebiliyor? Bugün gerçek kardeşler bile en ufak bir miras meselesinde birbirine düşman olurken sahabenin yüksek mertebesini anlamak kolay olmayacaktır elbette. Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a evini, malını, her şeyini vermeyi teklif edince Abdurrahman bin Af da iyi hadi ver öyleyse, ben o kadar malımı mülkümü arkada bıraktım, geride bıraktım da geldim demedi. Onun verdiği cevap da bir kez daha hayran olacağımız bir manzarayı oluşturdu. Öyle bir şey söyledi ki o da ayrı bir destan gibi. Kardeşim, Allah malını da, evini de, arsalarını da, hanımlarını da sana mübarek eylesin, senin olsun. Sen sadece bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster. Sa'd bin Rebi ona bir ip verdi ve beraber Medine pazarına gittiler. Abdurrahman bin Af günlerce hurma kasaları taşıdı. Hamallık yaptı. Hayatında ilk defa yapıyordu böyle bir işi. Fakat Allah ona böyle bir kabiliyet vermişti. Kişinin kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir mal olmadığını duymuştu Nebiler Nebisi'nden. O yüzden bu yükün altına giriyor, başkasına yük olmuyordu. Topladığı bir miktar dirhemle bir sermaye oluşturmuş, Medine dışındaki köylerden peynir gibi, yağ gibi ürünler alıp getirip Medine'de satmaya başlamıştı. Birkaç gün içinde bu şekilde biriktirdiği parayla kendine yeni bir ev tutmuştu. Muahat kardeşi Sa'd bin Rebi'ye ayrı bir ev tuttuğunu haber verince Sa'd bin Rebi gözyaşlarını tutamadı. Niçin böyle yaptın kardeşim? Yoksa seni rahat ettiremedim mi? Bir kusurumu mu gördün? O kadar incelik, o kadar naiflik dolu ki bu ifadeler. Ve devam etti. Allah'ın beni helak etmesinden korkarım, ne olur söyle dedi. Abdurrahman bin Af, ben peygamberimden kimseye yük olmamayı öğrendim. Ne kadar yüksek ahlaktalar, bilmem farkında mısın? Abdurrahman bin Af biriktirdiği

Ürün'de yaşayan Abdurrahman bin Avf diyor ki: "Vallahi o duanın bereketiyle neye elimi atsam, hangi taşı elimi atsam altında adeta altın buluyordum. Tuttuğu her şey altına dönüşüyor neredeyse. Sadece Rahman'ın tüccarı değildi. İbadet ve takvada da, cihat ve mücadelede de eşsiz bir yerdeydi. Sahabelerin özelliği böyledir. Her konuda en öndelerdir. Bedir Savaşı zamanı yine Abdurrahman bin Avf'ı en önde görüyoruz. Hiçbir zaman demedi ki ben tüccarım, zaten malımla yapabildiğimi yapıyorum. Hayır, savaş zamanında en önde, ilk saflarda koşuyordu. Ve Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Abdurrahman bir tepenin yanında sıkıştırılmış 9 müşrikle savaşmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya gidelim dedi ve intikal ettiler. Vardıklarında bir baktılar ki 9 müşrik de yerde ölü olarak yatıyor. Bunların hepsini sen mi öldürdün dediler. Hayır dedi Abdurrahman, ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini hayatımda hiç görmediğim tertemiz yüzlü birisi öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. O bir melekti. İhlasla, samimiyetle Allah için gayret edenler sıkıştıkları anda Allah onlara meleklerini göndermez. Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için bedenini feda edercesine savaşan bir grup sahabeden birisiydi o. 21 yerinden yaralanmıştı. Atılan bir ok ile ayağı topal kalmıştı. İlerleyen yıllarda hicretin 6. yılında Duhmetül Cendel seriyesine gitmek üzere kumandan tayin edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına apar topar aceleyle koştu. Aceleden sarığını eğri bağlamıştı. Bu ne hal ya Abdurrahman diye sorulunca, ya Resulallah, sen görevi verince ne olur ne olmaz diye bütün işlerimi bitirdim, alelacele geldim. Sarığımı saracak kadar dahi oyalanmadım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gel gel dedi. Karşısına oturdu onu. Kendi eliyle sarığını bağladı. Nasıl bağlandığını da tarif etti. Ve şu enteresan cümleyi söyledi. Allah temizdir, temiz olanı sever, güzeldir, güzel olanı sever. İşte bizim peygamberimiz bir sarığın eğri sarılmasından dahi rahatsız olan, zerafet, nezaket, estetik üzere rahatsız olan bir peygamber. Zerafet, nezaket, estetik onun dünyasında ne kadar önemli görüyorsunuz. Müslümanı da böyle görmek istiyor ve Allah'ın da böyle görmek istediğini ifade etmiş oluyor. Demek ki Müslüman giyimine, kuşamına, temizliğine azami ölçüde dikkat etmeli. Abdurrahman bin Avf asıl ticaretini dünyalık mal edinmek için değil, kazandığı parasını ahiret ticareti yapmak için harcıyordu. Hayatında buna yönelik pek çok hadise var. Esas tüccar oydu. Uhud Savaşı esirlerinden 30 Müslüman esiri azat ettirmişti. Her birisine 1000 altın dağıtmıştı. 3 kere malının yarısını, 2 kere de tamamını Allah yolunda harcamıştı. Tebük Savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Zorluk ordusu adı verilen Tebük ordusu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çağrıda bulundu. 30 bin askerin teçhiz edilmesi, o uzun sefere hazırlandırılması gerekiyordu. Ve eksik çoktu. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü güldüren kişilerden biri de Hazreti Osman olduğu gibi diğeri Abdurrahman bin Avf'tı. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi, ya Resulallah, cebimde 4000 dirhem var. Bunun hepsini mi vereyim yoksa yarısını aileme mi saklayayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yarısını ailene harcaman daha hayırlıdır dedi. Allah verdiğini de ailenin yanına bıraktığını da mübarek kılsın diye dua etti. Sonraki gün ordunun ihtiyaçları devam ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar çağrı yapmıştı. Abdurrahman bin Avf bu sefer 500 at, 1500 yüklü deve vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün yine eksikliklerden dolayı çağrı yapınca bu sefer de tam 40 bin dinar altın para gönderdi. Bir dinar 4,5 gram altın demekti. Artık siz hesaplayın. Şimdi bile muazzam bir sermaye bu. Abdurrahman bin Avf tüm ticaretini bu şekilde tüketmiş oluyordu. Hazreti Ömer onun kolundan tuttu. Ya Resulallah, Abdurrahman o kadar çok verdi ki ailesini mağdur etti. Ailesine bir dirhem bile bırakmadı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu, ailene ne bıraktın ya Abdurrahman? Abdurrahman bin Avf sevdanın göz bebeklerine baktı. Derin bir nefes çekerek huzurla o nefesi bıraktı. Hazreti Ebubekir gibi dedi ki, Allah ve Resulüne bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Aldım, kabul ettim. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sahabenin malının tamamını vermesini kabul etmemiş. Hatta kimisinin çeyreğini bile vermesine kabul etmediği olmuştu. Daha azını vermesini kabul etmişti. Ama konu Abdurrahman olunca esen rüzgarın şekli bir başka oluyordu. Onun gibi çok sevdiği nice sahabesine bazı lakaplarla seslenirken ona adıyla hitap etmeyi tercih ederdi. Abdurrahman, Rahman'ın kulu demek. Bundan güzel lakap mı vardı ki? Tebük dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Muğire bin Şube abdest almak için su aramaya
aramak üzere uzaklaşmışlardı. Sahabeler bekledikçe beklediler fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmemişti. Vakit çıkacak endişesine kapıldılar. Peygamberimizin gittiği yerde kılmış olabileceğini düşünüp Abdurrahman bin Avf'ı binlerce kişilik cemaatin imamı olarak seçtiler. Abdurrahman bin Avf namazı kıldırırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişti ve onun

arkasında namaza durdu. Ne büyük bir şeref ki peygambere imamlık yapmıştı. Ama kendisi bu durumdan çok utanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise iyi yaptınız, ne güzel kıldırdınız karşılığını vermişti. Ve eklemişti. Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabzolmaz. Bu da Abdurrahman bin Avf için bir senet hükmündeydi. Salihti, alimdi, komutandı, tüccardı, istikametliydi. Hazreti Ebubekir'in halifelik döneminde baş danışmanlardan biriydi. Hazreti Ömer'in halifelik döneminde Abdurrahman bin Avf yanındayken Hazreti Ömer konuşmaz, önce onun konuşmasını beklerdi. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra halifeyi seçmek üzere 6 kişiyi görevlendirdi. O 6 kişiden birisi olan Abdurrahman bin Avf şu teklifte bulundu. İçimizden üçümüz diğer üçümüzün lehine adaylıktan çekilsin. Abdurrahman bin Avf'ın bu teklifi hemen kabul olunarak Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'ye, Hazreti Talha Hazreti Osman'a, Sa'd bin Ebi Vakkas da Abdurrahman bin Avf'a oy verdiler. Sonra Abdurrahman bin Avf benim halifelikte hiç gözüm yok dedi. Fitne çıkmaması için ben karar verici olayım, ikinizle de görüşeyim, ikinizle istişare ettikten sonra karar vereyim, kabul mü dedi. İkisinin de onayını alınca ikisiyle de görüştükten sonra Hazreti Osman'ı halife olarak seçti. Ve ona ilk biat edenler arasında da Hazreti Ali vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onun eşlerine sahip çıkan kişi yine Abdurrahman bin Avf'tan başkası değildi. Sadaka almaları ve başkalarıyla evlenmeleri yasak olan peygamber eşlerine her birisine maaş bağlamıştı. Yıllar önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara zaten söylemişti. Benden sonra size özü sözü doğru olan birisi sahip çıkacak, merak etmeyin demişti. Bir gün Medine'ye yüzlerce develik devasa bir kervan girmişti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe bu nedir diye sorunca bu Abdurrahman bin Avf'ın kervanıdır dediler. İnsanlar onun serveti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Hazreti Ayşe ise onun ahiretini düşünen tam bir ana rahmetiyle ben Resulullah'tan duydum ki Abdurrahman cennete emekleyerek girer dedi. Abdurrahman bin Avf ise o 700 deveyi tüm yükleriyle beraber Allah yolunda tasadduk etti. Tüm ticaretini sadaka olarak verdi. Soruyorum kim yapar? Biz Allah yolunda bir dirhem vermeye elimiz titrerken nasıl olur da sahabelerin yerinde olsaydım keşke diyebiliriz? Nasıl olur da böyle fedakarlar ile aynı cenneti isteriz? Rabbim bizim bu hallerimizi bağışlasın. Bir gün müminlerin annesine şöyle dedi. Malın çokluğu helake sebep olur. Bundan endişe ediyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Selime radıyallahu anh ise fakat Allah yolunda sarf edilen mal böyle değildir deyince rahatladı. Çünkü kendisi zaten malın Allah yolunda sarf ediyordu. Zaten cenneti emekleyerek girmesi ise malın çokluğundan ziyade Hazreti Ayşe'nin söyleyişine bakılırsa onun cennete girme sevincindendir. Zira malın çokluğu hata değil, malınla cihat etmeme hatadır. Oruçluydu bir gün. Önüne iftar etmesi için mükellef bir sofra kuruldu. Sofraya bakınca hüngür hüngür ağlamaya başladı Abdurrahman radıyallahu anh. Hanımı sordu niçin ağlıyorsun, bir hata mı yaptım? Hayır dedi. Musab bin Ümeyr'i hatırladı. O bizden sonra girdi bu yola. Allah yolunda her fedakarlığı yaptı, her çileyi çekti. Yokluğa rağmen her şeyini ortaya koydu. Her şeyi vererek hiçbir şeyi kalmayınca ebedi olarak esas şimdi her şeyi elde etti. Müslüman olduğunda kıyafetinde mücevherler, elmaslar vardı. Ama yıllar sonra şehit olduğunda Uhud'da onu gömerken üstünü örtecek bir kıyafeti bile yoktu. Kefen bulamadık. Başını örtünce ayakları açılıyor, ayaklarını örtünce başı açılıyordu. O dünya malını elinin tersiyle itti. İslam için tüm fedakarlıkları yaptı. Hiçbir mükafat görmeden sadece cefasını çekerek gitti. Biz ise sefasını çekiyoruz. Tüm amellerimizin mükafatını bu dünyada almış olmaktan korkuyorum dedi. Ve ağlamaya devam etti. O ağladıkça etrafındakiler de ağladı. Geçmiş günleri yad etmişti Hazreti Abdurrahman. Peygamberini hatırladı Aleyhisselatü Vesselam. Onun kendisi hakkında sen gökte de yerde de eminsin dediği canlandı hafızasında. Ne güzel günlerdi, saadet günleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dışına yürüdüğünü görünce peşinden gitmişti. Ona bir zarar gelir endişesiyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma bahçesinde secdeye kapandı. Hazreti Abdurrahman uzun süre bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkmayınca endişelendi. Hayatta mı diye kontrol ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden kalkmıştı. Bir şey mi oldu diye sormuştu. Hayır ya Resulallah. Secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim demişti Hazreti Abdurrahman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana Cebrail geldi. Kim sana salat ve selam getirirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur dedi. Ben de bunun için şükür secdesi yaptım demişti. Ne güzel günlerdi. Sonra kapkara bir ayrılık çökmüştü Medine üstüne. 1400 yıldır nice yağmurlar yağdı. Ama hiçbir yağmur sahabelerin o gün döktüğü gözyaşı kadar şiddetli değildi. Hiçbir bulut da o gözyaşlarını bırakan kara bulut gibi çöken ayrılık kadar kara değildi.
Vefat haberini veren Medine'den yükselen ses, dünyanın, hatta kainatın, hatta zamanın duvarlarını aşıyor ve keder tüm yürekleri çepeçevre sarıyor. 23 senedir her nefesini takip ettiği Nebiler Nebisi'nin tatlı yüzünü bir daha göremeyecek olmanın ızdırabıyla kavrulmuştu gönüller. Hala sevda yangınıydı kalplerinde yanan ateş. Zira ayrılık da sevdaya dahildi. Abdurrahman bin Avf, insanlık tarihinin gördüğü en başarılı tüccarlardan biriydi. Malını ebedi yatırımlara yatırmış, sonsuz kazançlar elde etmişti. Üstad Bediüzzaman da dediği gibi, kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Benim o kadar servetim yok, ben nasıl böylesine bir ahiret ticareti yapabilirim diyorsanız, Sözler kitabında 6. sözde geçen Tevbe suresinin 111. ayetinin muhteşem tefsirinde dediği gibi, İnnallâhe eşterâ minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Onunla yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdeler olsun size. İşte bu büyük bir ticaret, büyük bir kazançtır. Rabbim gözümüzü, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi Allah yolunda harcayarak esas ticareti yapanlardan eylesin. Allah'a emanet.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Ey şehit Hasan el-Benna! Ey şehit Seyyid Kutup! Ey şehit Esma! Ey ihvan direnişinin aziz şehitleri! Sizlere elveda demiyoruz. Buluşmak üzere.

0: Kelime ve kavramlar. Azim, azm, sözlükte ısrarla istemek, kastetmek, karar vermek, kesin karar, irade, sabır gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayette iyilikte sebat ve kararlılık, 4 ayette de fiil şekliyle kesin karar vermek anlamında olmak üzere toplam 9 yerde geçmekte. Bunlardan birinde Hazreti Peygamber'e azimli peygamber gibi sabırlı olması, acelecilikten sakınması emredilmektedir. Hadislerde azim ve bundan türemiş fiillerle azme, azime veya azaim gibi müştakları kararlılık, sabır, niyet, hayırlı iş, farz gibi manalarda kullanılmıştır. Bir işin yapılmasından önceki akli teemmüllerle psikolojik arzu ve eğilimlerin doğurduğu tereddüt döneminden sonra o işi şu veya bu şekilde yapmak hususunda bir tercihe ulaşırsa bundan azim, ulaşmazsa tereddüt ve şaşkınlık hali doğar. Müslüman düşünürler dini ve ahlaki davranışlar için zihinde tasavvur edilmelerinden başlamak üzere fiilen gerçekleşinceye kadar bir takım safhalar kabul ederler. Kelime ve kavramlar.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine, ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yüreklere işlensin, yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak gün.

0: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında anne baba.
1: An Enes İbni Malik radıyallahu anhu قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي قال قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها.
2: Hazreti Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Allah Resulüne geldi ve ben cihat aşkıyla yanıp tutuşuyorum ama buna güç yetiremiyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz senin anne babandan hayatta olan var mı diye sordu. Adam evet annem hayatta dedi. Peygamber Efendimiz, annene yapacağın iyiliklerle Allah'ın huzuruna çıkmaya bak. Böyle yaptığın takdirde hem hac yapmış, hem umre yapmış, hem de cihad etmişsin demektir. Bir de annen senden razı oldu mu, artık sen hep takva dairesinde yaşamaya ve annene iyi davranmaya devam et. Buyurdular.
3: Güzel şehrin farklı radyosu.
4: Çağrı FM.

Miktat bin Amr şöyle anlatıyor. Ben Hakem bin Kaysan'ı esir aldım. Komutanımız onu öldürmek istedi. Ben dedim ki, onu öldürme, Resulullah'a götürelim. Böylece onu Resulullah'a götürdük. Resulullah onu durmadan İslam'a davet etti. Fakat bu durum biraz uzun sürdü. Bir türlü imana gelmiyordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, neye binaen bu adamla konuşuyorsun? Yemin olsun bu ebediyen Müslüman olmaz. Bana izin ver, bunun boynunu vurayım da cehennemi boylasın dedi. Resul-i Ekrem, Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi ve ona cevap vermedi. Sabır gösterdi, Hakem de sonunda Müslüman oldu. Hakem, Resul-i Ekrem'e, İslam da nedir diye sorunca, Resul-i Ekrem, bir olan Allah'a kulluk yapacaksın. Onun ortağı yoktur diyeceksin. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin buyurdu. Hakem, ben Müslüman oldum dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dönüp ashabına baktı ve şöyle buyurdu. Eğer demin bu zat hakkındaki sözlerinizi dinleyip onu öldürseydim, cehenneme giderdim.''

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Şehit Rehber'den Sözler. Hiç unutmayın, karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davalar için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

0: Merhaba arkadaşlar, serimizin 5. videosunda ele alacağımız konu demirin gökten indirilmesi ve faydaları. Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Biz demiri indirdik ki onunla çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar vardır. Ayet-i kerimede demirin oluşumu için kullanılan enzelna tabiri biz indirdik manasına gelmektedir. Halbuki bizim bildiğimiz şey demirin yer altından çıkarılmasıdır. Yani bize göre demiri indirdik yerine demire çıkarttık denilmeliydi. Ancak durum hiç de öyle değildir. Ayet-i kerimedeki indirdik tabiriyle çok önemli bir bilimsel mucizeye dikkat çekilmiştir. Şöyle ki demir madeninin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu sıcaklık dünyada olmadığı gibi Güneş'te de mevcut değildir. Güneş'in 6000 santigratlık bir yüzey ısısı ve 15 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. Bu ise demirin oluşumu için yeterli bir sıcaklık değildir. Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir orana geçince artık yıldız bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demirin uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Sadece dünyadaki demir de değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak aynı ayet-i kerimede bildirdiği şekilde indirilmiştir. Ayrıca ayet-i kerimede demirin insanlar için çok faydaları olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet-i kerimenin indiği dönemde insanlar demirden sadece kılıç yapıyorlardı ve demirin başka faydalarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Kur'an onda insanlar için çok faydalar vardır buyuruyordu. Şimdi gelin demir ile ilgili son bilimsel verilere bakalım. Demir atomu olmazsa evrende karbona bağlı yaşam mümkün değildir. Dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez. Atmosfer ya da hidrosfer olmaz. Koruyucu manyetik alan olmaz. Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz. Ozon tabakası olmaz. İnsan kanındaki hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz. Demir atomunun önemi herhalde bu açıklamalarla kolayca anlaşılmıştır. Tüm bunların yanı sıra mezkur ayet-i kerimede bir sır daha vardır. O sır da şudur. Demirden bahseden ayet-i kerime Hadid suresinin 25. ayetidir. Bu ayet-i kerime oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermektedir. Şöyle ki, Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Surenin ismi Lami tarifle söylendiğinde El-Hadid şeklinde olur ki, bu kelimenin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam 57'dir. Bu, surenin Kur'an'daki sırasıyla aynıdır. Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Eğer Lami tarifli değil de kelimeyi nekra olarak alırsak yani sadece hadid kelimesinin sayısal değerine baksak bu da 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır.
1: Çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir insanın demirin gökten indirildiğini ve onunla çok fazla fayda olduğunu bilmesi ve bunları bir kitaba yazdırırken belirttiğimiz rakamsal uygunlukları gözetmesi hiç mümkün müdür ki? Hal böyleyken Kur'an'a bir beşer kelamıdır demek güneşe gözümüzü kapamak gibi bir şeydir. Ancak güneşe gözünü kapayan sadece kendine gece yapar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi İksol B Blok numara 52 Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Halkavşağı Diyarbakır. 0539 772 1686.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz. Çağrı FM.
13: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun, seni görmesin.

İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Yüz kılları tüm vücuttaki en hızlı uzayan kıllardır. Erkeklerin akşamüstü, sabah tıraş ettikleri sakallarının tekrar uzamasına şaşmaması lazım. Bir erkek hiç tıraş olmazsa ömür boyu uzayacak sakalları 10 metreye yaklaşacaktır. Ortalama bir insan günde 60-100 saç teli kaybeder. Kel değilseniz günlük kaybettiğiniz saç teli sayısı bu kadar. Saç dökülmesi miktarı mevsim, hamilelik, hastalık, beslenme ve yaş gibi faktörler ile değişebiliyor. Kadınların saç tellerinin kalınlığı erkeklerinkinin yarısı kadardır. Garip gibi görünse de tam da bu sebepten erkeklerin saçları pek ipeksi olamıyor. Saç teli kalınlığı ırka göre de değişebiliyor. Bir tel insan saçı 100 gram taşıyabilir. Kafamızdaki on binlerce saç telini düşünürsek, Rapunzel öyküsü de gerçekçi olabilir. En hızlı uzayan tırnak, orta parmağınızın tırnağıdır. Daha da ilginci, çok kullanılan elin tarafındaki tırnağın da daha hızlı uzamasıdır. Neden böyle olduğu tam bilinmese de, uzun olan parmağın tırnağının daha hızlı, daha kısa parmakların tırnaklarının daha yavaş uzadığı gözlenmiştir.

Kelimelerin aciz kaldığı, cümlelerin daldığı, sayfaların tükendiği, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Hani firak ve vuslatın kesiştiği noktada yürekleri parçalayan, güneşin karı erittiği gibi insanı eriten gözyaşları var ya. Hani boğazın düğümlenir, kelimeler içini kemirir, bağırmak istersin, sesin çıkmaz ya. Hani yüksekten düşersin kabusunda, tutunmak istersin bir yere bütün gücünle, İmdat istersin de kimseler duymaz ya. Hani yolcusun, fırtınadır, her taraf toz, duman, şimşekler gökleri yırtar ve zifiri bir karanlık, sığınacak bir yerin olmaz ya. Hani çöldesin, susamışsın, hemen ötede serap görürsün, koşarsın ona su diye. Sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnızsın, seni kimseler umursamaz, kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hem cinslerinin kahkahaları iner ya kafana balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına. Ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına. Dost diye düşmana sarılırsın ya. İşte ben bu duyguları yaşıyorum. Mazlum İslam ümmetinin halini yaşıyorum.

Kardeşim, duyuyor musun sessizce yükselen mazlum, mustazaf halkların iniltilerini, feryatlarını, aç ve sefil çocukların çığlıklarını duyuyor musun? Zulmün karanlığında ölenleri, bir yudum hayata hasret kalanları, şu yürekten boşalan, yıllardır hiç tükenmeyen, hiç dinmeyen gözyaşları, kocasızları, kardeşsizleri, annesiz, babasızları,

Cenk Kalesi'ni duydun mu? Gördün mü şehitler tarlasını? Kimyasal bombalarla vurulan, kavrulan o kaleyi? Halepçe kadar, Hama kadar masum ve sessiz. Guantanamo'yu duymayan var mı ki? Zulmün lanetli yüzünü göremiyor. Kelepçelere ve prangalara vurulmuş, başlarına torbalar geçirilmiş, bilinmeyen dehlizlerde ölüme terk edilmiş Afganlı asımları, Hubeyb'leri duymayan var mı ki? Var mı ki bu zulme şahit olmayan yeryüzünde tek bir canlı? Allah'ım, Allah'ım gazabını yağdır zalimin kara yüzüne. İşgal projeleriyle parsellenen, sömürülen, talan edilen İslam coğrafyası kana bulandı. Bosna, Kosova, Lübnan, Çeçenistan, Doğu Türkistan kana bulandı. Irak'ta yerle gök kana bulandı. Özgürlük adına mahzenler doldu, taştı. Ebu Garip'te arş-ı âlâya yükselen, Fatıma bacının feryatlarını duymayan var mı ki? Ey müminler, ey Müslümanlar, yardıma koşun, namuslarımıza sahip çıkın, ya da bizi öldürün, Ebu Garip'i başımıza yıkın diyen şehit bacımızın. Ve Ebu Garip'te kare kare teşhir edilirken çırılçıplak kardeşlerimiz, çöp torbaları gibi üst üste yığılırken kardeşlerimiz, boyunlarında tasmalarla aşağılanırken kardeşlerimiz ve tüm İslam alemiyle alay ederlerken barbar satanistler, karınca gibi ezilirken Iraklı çocuklar, susturulurken minarelerden ezanlar, biz sadece baka kaldık, sadece baka kaldık. Dedim ya kardeşim, kelimeler aciz, duygular donuk, gözler kör olmak istiyor bu manzaraları görmemek için. Bitmiyor işgal, bitmiyor zulüm, acılar katmer katmer üzerimize yağıyor. Firavunlar, Nemrutlar, Haçlı seferleri, Moğol istilası, Siyonist baskınlar, vahşi Sırplar, barbar işgalciler hiç durmadı, hiç dinmedi mazlumların feryadı. Söyleyin, kaç Sabra, Şatilla, Cenin kurban edilecek? Söyleyin, kaç Muhammed can verecek baba kucağında? Kaç Ahmet Yasin füzelerle vurulacak? Kaç intifada can verecek ölü kalplerimize? Ah söyleyin. Ölü ve suskun kalplerimize şöyle sesleniyordu şehit Yasin. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, gafletle uyuyanlar, hala kalpleriniz sızlamıyor mu İslam ümmetinin acı felaketlerine? Allah için ve namusu için, ümmetin izzeti için haykıracak biri yok mu? Bizleri terörist ilan eden Siyonist katillere kızacak biri yok mu? Omuzlarımıza el verecek, gözyaşlarımızı silecek, direnişimize dua edecek biri yok mu?

akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, evleri başlarına yıkılmış, evladını kaybetmiş analar, dul kalmış kadınlar, ifsad edilmiş ekinler hürmetine. Ya Rabbi, bizlere bahşettiğin dinimizi, şerefimizi zalimlerin ayakları altında çiğnetme. Yurtlarımızı işgal eden düşmanlarına karşı bizleri zillete düşürme. Gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf, mümin kullarına

0: Bir dakikalık fetva.
1: Teheccüd kelimesi sözlükte daha çok uykudan güçlükle uyanmak anlamına gelmektedir. Islahta ise yatsı ile sabah namazları arasında belli bir süre uyuduktan sonra kalkıp namaz kılmaktır. Gece uykudan sonra kılınan namaza teheccüd denir. Gecenin herhangi bir vaktinde eda edilen namazlara ise kıyamul leyl denmektedir. Bu itibariyle gece namazı kıyamul leyl, teheccüd namazından daha geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü gece namazı yatsıdan sonra uyku olsun veya olmasın sabah namazına kadar kılınan vitir, teheccüd, teravih gibi tüm ibadetleri kapsamaktadır. Sahabeden Haccac bin Amr şöyledir: sizden biri geceden başlayıp sabaha kadar namaz kılsa teheccüd kıldığını mı zannediyor? Halbuki teheccüd uykudan sonra kılınan namazdır.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Geçenki bir videomda annem babam benim kırmızı çizgimdir, onlar benim olmazsa olmazlarımdır diyorsa bir eş adayı bu bağımlı kişidir. Dolayısıyla ilişkinizi gözden geçirin demiştim. Ancak bunun üzerine az sayıda da olsa itirazlar gelmeye başladı. Tabii ki annem babam benim kırmızı çizgim. Tabii ki onlar benim olmazsa olmazlarım. Sanki ben onlara anne babanızı sevmeyin, anne babanızla bütün bağınızı koparım demek istiyorum. Fakat maalesef kitap okumazsak, kendimizi geliştirmezsek, kavramları yerli yerinde bilmezsek o zaman biz anlaşamayız. Çünkü bağlı olmak başka bir şeydir, bağımlı olmak başka bir şeydir. Benim bahsettiğim şey anne babaya, aileye bağlı olmak değil. Elbette ki bağlı olacağız. Benim eleştirdiğim ve meslek hayatımda zararını gördüğüm şey bağımlılık ilişkisidir. Bağımlılık ilişkisi bir hastalıktır. Anne babayı sevmek demek değildir. Bağlı olmak bilinçli olarak kurduğunuz bir bağın adıdır. Ama bağımlı olmak duygusal bir esaret halidir. Madde bağımlılara da böyledir. Alkol bağımlısı, internet bağımlısı böyle bir şeydir. Anne babaya bağımlı olmak bir bebeğin annesiyle olan ilişkisi gibidir. Bir bebek annesine bağımlıdır. Ona bağlı değildir. Annesini sevdiği, annesini bilinçli olarak farkındalık oluşturarak değer vermiyor annesine. Annesine ihtiyacı var. Annesini adeta sömürüyor. Emiyor annesini. Emiyor. Bütün ihtiyaçlarını annesinden gideriyor. Annesi 3 dakika ortadan kaybolsa ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Annesi onun yanında yoksa yaşayamaz. O boyutlara geliyor. İşte biz buna bağımlılık diyoruz. Ama maalesef ki birçok anne baba çocuğumu büyüttüm dediği halde, evlendirdim dediği halde çocuğu ona bağımlı. Erkek çocuk evliliği beceremiyor. Çünkü ana kuzusu daha. Halen annesinin bağımlısı. Bu bir saygı değil, bu bir hastalık halidir. Annesiz yapamıyor, babasız yapamıyor. Her gün annesini babasını ziyaret etmek durumunda kalıyor. Bu sağlıklı bir ilişki olamaz ki. Buna saygı diyemezsiniz. Anne babanın hoşuna gidiyor. Anne baba bununla mutlu oluyor. Anne baba benim oğlum, o kuzu, ah kuzum benim diyor. O annesini çok sever diyor. O annesine dayanamaz diyor. Ya bu bir bağımlılık ilişkisidir. Ve böyle kişiler, bağımlı kişiler bağlı olduğu kişiyi de yıpratır. Bebek en çok annesini yıpratır. Annesinin özgürlük alanını kısıtlar. Annesine hürriyet hakkı tanımaz. Annesinin hayatını esir alır. Beni seviyor diye düşündüğünüz size bağımlı olan çocuğunuz, bağımlı olanlar çok iyi biliyor, hep çatışma içindesiniz. Çünkü sizden kopamadığı için özgürlüğünü de elde edemiyor. Sizi de hırpalar. Tıpkı bir bebek gibi sizi hırpalar. Ve bu bağımlı kişiler maalesef yuva kuramıyorlar. Evde çocuk gibi davranıyorlar. Sorumluluk alamıyorlar. Bir ergen gibi sağa sola takılıyorlar. Kadının duygularını anlayamaz. Empati yapamazlar. Onlar ben merkezcidir. Çünkü onlar daha büyümediler ki. Onlar daha yetişkin olamadılar ki. Dolayısıyla kadın buna karşı saygı da duyamıyor. Saygı duyamadığı için şiddete başvurmaya başlıyor. Kaba kuvvetle kadını ürküterek, korkutarak kocalık yapmaya başlıyor. Çünkü bir erkek ağırlığı yok kendisinde. Çünkü o daha anasının kuzusu. Çünkü o daha her hafta gidip annesinden mamasını alması gerekiyor. Her hafta değil, her gün. Keşke haftada bir olsa. Benim bahsettiğim böyle vakalar. Sahanın içinden geliyorum. Yuvaların nasıl yıkıldığına şahit olan benim. Öyle bir kenarda oturup bol keseden atmak değil bu. Bağımlılıkla bağlılığı bilmeyeceğiz. Sonra kalkacağız. Yahu sen işte nasıl anne baba hakkında böyle bir şey dersin? Anne baba hukukuyla ilgili bütün ayetleri ezbere bilen biri olarak bunları söylüyorum. Bunun farkındayım. Bir anne baba hukukunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama benim bahsettiğim başka bir şey. Evladını elinin avucunun içinde tutmuş, büyütmemiş. Eşine bağlanamıyor. Anne babasına bağımlı olduğu için eşine bağlanamıyor. Bebekler de öyle. Annenin kucağında bir başkasına verdiğinde ağlıyor. Adam evleniyor, karısının evine gidiyor. Karısıyla aynı evde ağlıyor adam, dayanamıyor ya. Annemi göreceğim, annesini arıyor. Saatlerce yan tarafa geçip annesiyle telefon konuşması yapıyor. Anne acaba erken mi oldu benim evliliğim? Ben sana dayanamıyorum diyor. Bu bağımlılık değil. Bu bir bağımlılıktır. Bu bir hastalıktır. Bağımlılık
duygularını yönetememe halidir. Benim bahsettiğim konu bu. Lütfen bunu tekrar gözden geçirin. Çocuklarımızı birer yetişkin haline getirelim. Bir aile reisi olabilsin. Bir evi yönetebilsin. Evin sorumluluklarını üzerine alsın. Yetişkin olarak dursun. Eşi de ona saygı duysun. Ama yeri geldiğinde, ihtiyaç halinde anne babasını da korusun, kollasın. Onlara her şekilde yardımcı olabilsin. Ama bunu duygu esareti ve bağımlılıkla değil, bunu bilinçli bir bağlılıkla yapsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection. Toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her der, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

0: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın en aktif volkanı İtalya'nın güneyindedir. Stromboli volkanı son 2000 yıldır sürekli olarak patlıyordu. Stromboli volkanı Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında Tiren denizindeki Stromboli adasındaki bir volkandır. Okyanuslar gezegenin en fazla tür bulunduran yerleridir. Mercan resifleri gezegeninin canlı yoğunluğu açısından en önemli yerleri olma unvanına Amazon ormanlarından daha fazla sahiptir. Mercan, yaşayan en geniş canlı yapısıdır ve bazı resifler uzaydan dahi görülebilirler. Dünyanın yaşayan en kalabalık canlı organizması mantarlardır. Mercanlar en büyük canlı yapısı olabilir, ancak bu büyüklük birçok tekil organizmadan oluşmasından kaynaklıdır. Dünyanın en kalabalık canlı türü bal mantarıdır. Yenilebilir bir türdür ancak aynı zamanda da çevredeki birçok bitki ve ağaçlarda ciddi sorunlar oluşturan bir bitki zararlısıdır.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlememenin sonu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 700 kişilik ordusuyla sırtını Uhud dağına dayadı. Ordusunu savaş düzenine geçirdi. Yüksek bir sesle "Sizden hiç kimse ben kendisine savaş emri vermeden savaşmasın." buyurdu. Askerlerden Abdullah bin Cübeyr'i yanına çağırdı. "Ey Abdullah, 50 kişilik okçu birliğinin kumandanı sensin. Onları alıp şu tepeye çık. Durum ister lehimizde, ister aleyhimizde gelişsin, sen yerinde sabit kal ki düşman atlıları arkamızdan üzerimize gelmesin. Düşmanı yenip ganimet toplamaya başladığımızı görseniz de sakın bize katılmayın. Eğer bizi kuşlar kapar görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayın," diye buyurdu. "Emredersiniz ey Allah'ın Resulü." Nihayet savaş başladı. Müslümanlar tek bir vücut gibiydi. Her biri dört düşmana karşı savaşıyordu. Allah'ın yardımıyla müşrik ordusu perişan oldu. Neye uğradıklarını şaşırıp dağıldılar. Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratmıştı. Okçular tepesinde bulunan 50 asker savaş meydanında olup bitenleri seyrediyordu. Artık müşrikler kaçmış, Müslümanlar ganimet toplamaya başlamıştı. Bir asker yüksek bir sesle bağırdı. "Ganimet! Arkadaşlar ganimet! Kardeşleriniz düşmanı yendi, siz burada daha ne bekliyorsunuz?" Bir başka asker, "Ne duruyorsunuz öylece, savaş bitti, zafer bizim oldu, haydi gidelim," diye bağırdıktan sonra askerler yerlerini terk edip savaş meydanına doğru koşmaya başladılar. Bunu gören Abdullah bin Cübeyr var gücüyle, "Durun gitmeyin, Resulullah'ın emrini çiğnemeyin, durun, o ben size haber vermeden yerinizden ayrılmayın dememiş miydi? Ey İslam askerleri, Allah ve Resulünün emrinden çıkmayın, gitmeyin, durun," diye seslendiyse de askerler onu dinlemedi. Ganimet toplamak için savaş meydanına akın ettiler. Halid bin Velid o zamanlar müşrik ordusunun süvari komutanıydı. Harp sanatını çok iyi bilirdi. Tam da bu anı bekliyordu. Ne zaman ki Müslüman askerlerin çoğu okçular tepesini terk etti, işte o zaman askerleriyle hücuma geçti. Komutanlarını dinleyip okçular tepesini terk etmeyen 10 asker ellerinden geleni yaptılar ama nafile. 200 atlı askere bir şey yapamadılar. Komutanları Abdullah bin Cübeyr ile beraber hepsi şehit oldu. Süvariler arkadan saldırmıştı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Daha toparlanmamışken kaçan müşrikler de geri döndüler. Böylece Müslüman askerler iki ateş arasında kaldı. Maalesef bozulup dağıldılar. Müslüman askerler daha doğru çekildi. Bu sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir sesle onlara sesleniyordu. "Ey Allah'ın kulları, bana doğru geliniz. Allah'ın kulları, bana doğru geliniz." Peygamberimizin sesini duyan "Canımız sana feda olsun ya Resulallah" nidalarıyla ona doğru koştu. Nihayet savaş bitti. 70 Müslüman şehit olmuş, Peygamberimiz çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Uhud ağlıyordu. Emre itaatsizliğin acı sonuçlarına ağlıyordu. Ashab-ı kiram ağlıyor ve savaş meydanında canını veren şehit kardeşlerinin cesetlerini topluyorlardı. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanmış, acı ve sıkıntı çekmiştir. Söz dinlemeyerek yapacağımız bir hata yüzünden belki çok arkadaşımız zarar görebilir. Dünya imtihan yeridir. Yüce Allah bizi bazen zaferlerle, bazen yenilgilerle dener.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: En güzel gün ve anlarda Zümra Gold. Tüm güzellik ve ihtişamıyla incelik ve zarafetin şıklığa dönüştüğü nokta Zümra Gold. Bilezikten künyeye, yüzükten tel küpeye, kolyeden zincire kadar birçok altın, takı ve mücevheratla hayatınızın en değerli anlarına tanıklık eden eşsiz tasarımlar Zümra Gold. Zümra Gold, toptan ve perakende ile altın ve mücevher alım satımında güven ve istikrarla yeni, ferah, geniş yerimizde adresiniz olmaya devam ediyor. Zümra Gold, Hal Kavşağı, Diyarbakır. 0539 772 1686. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Ali çok yüce, yücelticidir. Onun yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Bütün dereceler ve mertebeler ondan aşağıdır. Allah her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir. Kebir, her yerde eşsiz ve tek büyük olan, büyüklükte kendinden daha büyüğü düşünülemeyen. Hafiz, koruyucu, gözetendir. Kullarının her şeyini gözetleyip denetleyen ve onların işlerini melekler vasıtasıyla tescil ettirip unutulmaktan, kaybolmaktan koruyan. Genelde bütün kullarını helak olmaktan, özellikle müminleri şeytanın tasallutundan esirgeyen ve onları günaha düşmekten koruyandır.

0: والصلاة القائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Allah'ın Resulü Ammar ve ailesinin yanından geçti. Onlara Allah için işkence ediyorlardı. Onlara, ey Yasir ailesi sabrediniz, ey Yasir ailesi sabrediniz, buluşacağımız yer cennettir dedi. İşkence edilenler arasında Abdullah bin Yasir de vardı. Abdullah atılan bir okla yere düştü. Ebu Cehil, Sümeyye'yi de kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Yasir de işkence sırasında öldü. İslam'da ilk şehit olan kimse Ammar'ın annesi Sümeyye'dir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
4: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 0533-753-7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
0: 0539-499-5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536-922-1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412-236-0168 0533-938-7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555-754-1945, 0534-488-66-00. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546-189-7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233-64-56 0530-322-2668.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Behlül'ün padişahlığı. Halife Harun Reşid'in kardeşi Behlül Dana Hazretleri bir gün kardeşinin tahtına geçip oturdu. Birkaç dakika oturmamıştı ki hemen sarayın hizmetçileri onu fark ettiler. Behlül Dana Hazretlerini tahttan indirdikleri gibi bir de dövdüler. Behlül ağlamaya da başlamıştı. Kısa bir süre sonra Harun Reşid saraya geldi. Behlül'ü ağlarken görünce neden ağladığını sordu. Oradakiler Behlül'ün büyük bir hata işlediğini, tahta çıkıp oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip onu dövdüklerini söylediler. Behlül böyle hatalardan dolayı

olabilir mi? Özür dilerim Behlül. Onlar adına senden özür dilerim. Kardeşim, ben beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim. Yarın senin durumun ne olacak? Ne kadar dayak yiyeceksin diye düşünüyor ve onun için ağlıyorum. Bu sözler Harun Reşid'in gözlerini yaşarttı. O halde söyle, nasıl hareket edersem kurtulurum? Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun.

Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemikli...

0: Dünyanın şekli konusunda insanlar asırlar boyu ciddi çelişkilere düşmüşler ve çokları onun bir tepsi gibi düz olduğu fikrini savunmuşlardı. Son birkaç yüzyılda yapılan mantıksal ve matematiksel açıklamalarla dünyanın yuvarlak olduğu tespit edilmiştir. Ve artık teknoloji gelişip de insanlık uzaya ve aya çıktıklarında dünyanın yuvarlak olduğu görsel olarak da ispatlanmıştır. Oysa ki Kur'an asırlar önce bu gerçeği mucizevi bir şekilde işaret ediyordu. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Bu ayeti kerimede sarıyor diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası kevveradır. Bu kelime Türkçe'ye geçen küre kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bu fiil Arapçada yaygın olarak başı sarık sarmayı ifade etmek için kullanıldığı gibi yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak için de kullanılır. Baş gibi küremsi bir yapının etrafına sarığın sarılması için kullanılan bu fiil, gecenin gündüzün üzerine sarılmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Ayette gecenin gündüzün etrafına sarılması ifade edilirken aynı zamanda gündüzün de gecenin üzerine sarıldığı ifade edilmektedir. Gece ile gündüzün oluşma sebebi ise dünyanın küremsi yapısıdır. Bu da ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil ile gerçekleşebilir. Dünyanın yuvarlaklığını işaret eden başka bir ayette ise şöyle buyurulmuştur. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Bu ayette serip döşedi olarak çevrilen kelime deha kelimesidir. Deha kelimesi yaymak anlamına gelen daf kökünden gelmektedir. Daf kelimesi döşemek, düzeltmek anlamlarına gelse de taşıdığı anlam bakımından basit bir döşeme fiili değildir. Çünkü bu kelimede yuvarlak olarak düzeltmek, döşemek fiillerini tarif etmek için kullanılmaktadır. Daf kelimesinden türeyen diğer kelimelerle de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Deve kuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine, yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır. Dünyanın şekli de bu yumurtayı andırır şekilde yuvarlaktır. Dünyanın kutuplardan basık küresel şekli geoid olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan da ayette deha kelimesinin kullanılması Allah'ın dünya hakkında verdiği önemli bir bilgi içermektedir. Bu izahlardan anlaşıldı ki Kur'an dünyanın yuvarlaklığını haber veriyor. Ancak açıkça haber vermeyip sadece işaretlerle yetiniyor ki dünyanın yuvarlaklığını anlamayan asırlar Kur'an'ın haberleri hakkında şüpheye düşmesin ve Kur'an'a itiraz etmesin.
1: Bir beşer, hem de okuma yazma bilmeyen bir beşer, 1400 sene önce dünyanın yuvarlak olduğunu tek başına keşfedebilir mi? Bu imkansız. O halde bize bu haberi veren, dünyayı yaratan ve ona küremsi şeklini veren Allah'tan başkası olamaz. İnandık ve iman ettik. Elhamdülillah.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
1: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza _ Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928

0: 530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
3: 0539 499 50 86.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: ilmi farz-ı ayin ilimler ve farz-ı kifayi ilimler diye ikiye ayırırlar İslam alimleri. Farz-ı ayin ilimleri her Müslümanın öğrenmesi gereken temel dini bilgiler, ilmihal bilgileri, günlük hayata lazım olan bilgileri öğrenmek her Müslümana farzdır. Ama Müslüman bir toplumda, Müslüman bir toplumun hayatiyetini devam edebilmesi için çeşitli mesleklere ihtiyaç vardır. Öğretmene ihtiyaç vardır, hukukçuya ihtiyaç vardır, din görevlisine ihtiyaç vardır, eğitimciye ihtiyaç vardır, efendim tabibe ihtiyaç vardır, mühendise ihtiyaç vardır vesaire. İşte bu dallardan her birini insanların temel bilgilerini öğrendikten sonra bu dallardan kendi istidatına göre, kabiliyetine göre, imkanlarına göre bir meslek sahibi olması, bir mesleği öğrenmesi ve böylece hem geçimini sağlaması hem de aslında topluma faydalı olması, toplumun önemli bir uzvu, bir parçası olması son derece önemlidir, gereklidir.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Dört ayaklı minare. Akkoyunlu Kasımhan tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin dört ayaklı minaresi, yekpare dört sütun üzerinde inşa edilmiş ilginç anıtlardandır. Balıkçılarbaşı semtindeki Kasım Padişah diye de adlandırılır. Cami, Şeyh Mutahhar Türbesi'nin bulunduğu arsa üzerinde inşa edildiği için bu adı almıştır. Minaresindeki kitabesinde caminin 1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey'in zamanında yapıldığı yazar. Dört yalın sütun ile başlıklar üzerinde oturan kare mimarisi ile Anadolu camileri içinde tek örnek oluşturmaktadır.

0: Yani burada mesela madde bağımlılığı vardır. Yani bir şeye bağımlılığın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Mesela alkol bağımlısı oluyor, madde bağımlısı. Mesela burada onların bu durumdan kurtulabilmesi için de bir tedavi görmesi gerekiyor değil mi? Hı hı. Şimdi biz burada bir şeye bağımlılığın, bir şeye alışkanlık yapmanın ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar şey olduğunu biliyorsak, davranışta bağımlılık da ondan belki kat kat daha kötü. Belki onun bir tedavisi vardır, gidilir bir yerde bir tedavi edilir. Ama manen bağımlılık çok kötü. Özellikle kötüye bağımlılık. Yani çünkü alışkanlıkların kötü bir şekilde inkişaf etmesi, mesela kötü bir şekilde bulaştırılması. Gerçekten bunlar bulaşıcıdır da.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: kemiği.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. indir, dinle ve izle.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Ebu Sabit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün kalbiyle şehit olmaya isteyen kişi Allah yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaştırır.

0: ثُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ
1: Ayrılmadı. Doya doya onu seyrediyordu. Nebiler Nebisi hicret eden muhacirlerle Medineli Ensar arasında muahat denilen ikili kardeşlik ilişkisini kurdu. Abdurrahman bin Af'ı ise Said bin Rebi'yi kardeş ilan etmişti. Sa'd Abdurrahman'ın koluna girdiği gibi onu evine götürdü. Şimdi bile dinledikçe bizi hayrette bırakan şu sözleri söylemişti. Ey kardeşim, ben Medine'nin en zenginiyim. Buyur, malımın yarısı senindir. Buyur, burası evim, yarısı senindir. İki eşim var. Dilersen birini boşayayım, onunla da sen evlen. Düşünün, insanlık tarihinde hangi topluluk böyle bir seviyede kardeşlik yaşayabilmiştir? Hangi topluluk böyle bir samimiyete, böyle bir hislere kavuşmuştur ki malından, mülkünden yeni tanıdığı biri için vazgeçebiliyor? Bugün gerçek kardeşler bile en ufak bir miras meselesinde birbirine düşman olurken sahabenin yüksek mertebesini anlamak kolay olmayacaktır elbette. Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Af'a evini, malını, her şeyini vermeyi teklif edince Abdurrahman bin Af da iyi hadi ver öyleyse ben o kadar malımı mülkümü arkada bıraktım, geride bıraktım da geldim demedi. Onun verdiği cevap da bir kez daha hayran olacağımız bir manzarayı oluşturdu. Öyle bir şey söyledi ki o da ayrı bir destan gibi. Kardeşim, Allah malını da, evini de, arsalarını da, hanımlarını da sana mübarek eylesin, senin olsun. Sen sadece bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster. Sa'd bin Rebi ona bir ip verdi ve beraber Medine pazarına gittiler. Abdurrahman bin Af günlerce hurma kasaları taşıdı. Hamallık yaptı. Hayatında ilk defa yapıyordu böyle bir işi. Fakat Allah ona böyle bir kabiliyet vermişti. Kişinin kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir mal olmadığını duymuştu Nebiler Nebisi'nden. O yüzden bu yükün altına giriyor, başkasına yük olmuyordu. Topladığı bir miktar dirhemle bir sermaye oluşturmuş, Medine dışındaki köylerden peynir gibi, yağ gibi ürünler alıp getirip Medine'de satmaya başlamıştı. Birkaç gün içinde bu şekilde biriktirdiği parayla kendine yeni bir ev tutmuştu. Muahat kardeşi Sa'd bin Rebi'ye ayrı bir ev tuttuğunu haber verince Sa'd bin Rebi gözyaşlarını tutamadı. Niçin böyle yaptın kardeşim? Yoksa seni rahat ettiremedim mi? Bir kusurumu mu gördün? O kadar incelik, o kadar naiflik dolu ki bu ifadeler. Ve devam etti. Allah'ın beni helak etmesinden korkarım, ne olur söyle dedi. Abdurrahman bin Af, ben peygamberimden kimseye yük olmamayı öğrendim. Ne kadar yüksek ahlaktalar bilmem farkında mısın? Abdurrahman bin Af biriktirdiği paranın bir miktarıyla da evlenmiş ve evlilik alameti olan güzel kokuları sürüp güzel kıyafetler giyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun halini görünce hayır olsun ey Abdurrahman, nedir senden gelen bu güzel kokunun sebebi diye sorunca evlendiğini söylemişti. Bir hafta içinde elde ettiği sermayeyi anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldu. Ve Allah'ım Abdurrahman'ın malına, işine, ticaretine bereket ver diye dua etmiş. Bu duayı bir ömründe yaşayan Abdurrahman bin Af diyor ki vallahi o duanın bereketiyle neye elimi atsam, hangi taşı elimi atsam altında adeta altın buluyordum. Tuttuğu her şey altına dönüşüyor neredeyse. Sadece Rahman'ın tüccarı değildi. İbadet ve takvada da, cihat ve mücadelede de eşsiz bir yerdeydi. Sahabelerin özelliği böyledir. Her konuda en öndelerdir. Bedir Savaşı zamanı yine Abdurrahman bin Af'ı en önde görüyoruz. Hiçbir zaman demedi ki ben tüccarım, zaten malımla yapabildiğimi yapıyorum. Hayır, savaş zamanında en önde, ilk saflarda koşuyordu. Ve Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Abdurrahman bir tepenin yanında sıkıştırılmış 9 müşrikle savaşmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya gidelim dedi ve intikal ettiler. Vardıklarında bir baktılar ki 9 müşrik de yerde ölü olarak yatıyor. Bunların hepsini sen mi öldürdün dediler. Hayır dedi Abdurrahman, ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini hayatımda hiç görmediğim tertemiz yüzlü birisi öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. O bir melekti. İhlasla, samimiyetle Allah için gayret edenler sıkıştıkları anda Allah onlara meleklerini göndermez. Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için bedenini feda edercesine savaşan bir

grup sahabeden birisiydi o. 21 yerinden yaralanmıştı. Atılan bir ok ile ayağı topal kalmıştı. İlerleyen yıllarda hicretin 6. yılında Duhmetül Cendel seriyesine gitmek üzere kumandan tayin edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına apar topar aceleyle koştu. Aceleden sarığını eğri bağlamıştı. "Bu ne hal ya Abdurrahman?" diye sorulunca, "Ya Resulallah, sen görev verince ne olur ne olmaz diye bütün işlerimi bitirdim, alelacele geldim. Sarığımı saracak kadar dahi oyalanmadım." deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Gel gel" dedi. Karşısına oturdu onu. Kendi eliyle sarığını bağladı. Nasıl bağlandığını da tarif etti. Ve şu enteresan cümleyi söyledi. "Allah temizdir, temiz olanı sever. Güzeldir, güzel olanı sever." İşte bizim peygamberimiz bir sarığın eğri sarılmasından dahi rahatsız olan, zerafet, nezaket, estetik üzere rahatsız olan bir peygamber. Zerafet, nezaket, estetik onun dünyasında ne kadar önemli görüyorsunuz. Müslümanı da böyle görmek istiyor ve Allah'ın da böyle görmek istediğini ifade etmiş oluyor. Demek ki Müslüman giyimine, kuşamına, temizliğine azami ölçüde dikkat etmeli. Abdurrahman bin Avf asıl ticaretini dünyalık mal edinmek için değil, kazandığı parasını ahiret ticareti yapmak için harcıyordu. Hayatında buna yönelik pek çok hadise var. Esas tüccar oydu. Uhud Savaşı esirlerinden 30 Müslüman esiri azat ettirmişti. Her birisine 1000 altın dağıtmıştı. 3 kere malının yarısını, 2 kere de tamamını Allah yolunda harcamıştı. Tebük Savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Zorluk ordusu adı verilen Tebük ordusu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çağrıda bulundu. 30 bin askerin teçhiz edilmesi, o uzun sefere hazırlandırılması gerekiyordu. Ve eksik çoktu. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü güldüren kişilerden biri de Hazreti Osman olduğu gibi diğeri Abdurrahman bin Avf'tı. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi, "Ya Resulallah, cebimde 4000 dirhem var. Bunun hepsini mi vereyim yoksa yarısını aileme mi saklayayım?" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Yarısını ailene harcaman daha hayırlıdır." dedi. Allah verdiğini de ailenin yanına bıraktığını da mübarek kılsın diye dua etti. Sonraki gün ordunun ihtiyaçları devam ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar çağrı yapmıştı. Abdurrahman bin Avf bu sefer 500 at, 1500 yüklü deve vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün yine eksikliklerden dolayı çağrı yapınca bu sefer de tam 40 bin dinar altın para gönderdi. Bir dinar 4,5 gram altın demekti. Artık siz hesaplayın. Şimdi bile muazzam bir sermaye bu. Abdurrahman bin Avf tüm ticaretini bu şekilde tüketmiş oluyordu. Hazreti Ömer onun kolundan tuttu. "Ya Resulallah, Abdurrahman o kadar çok verdi ki ailesini mağdur etti. Ailesine bir dirhem bile bırakmadı." dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu, "Ailene ne bıraktın ya Abdurrahman?" Abdurrahman bin Avf sevdanın göz bebeklerine baktı. Derin bir nefes çekerek huzurla o nefesi bıraktı. Hazreti Ebu Bekir gibi dedi ki, "Allah ve Resulüne bıraktı." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. "Aldım, kabul ettim." Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sahabenin malının tamamını vermesini kabul etmemiş. Hatta kimisinin çeyreğini bile vermesine kabul etmediği olmuştu. Daha azını

seçtiler. Abdurrahman bin Avf namazı kıldırırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişti ve onun arkasında namaza durdu. Ne büyük bir şeref ki peygambere imamlık yapmıştı. Ama kendisi bu durumdan çok utanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise iyi yaptınız, ne güzel kıldırdınız karşılığını vermişti ve eklemişti. Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabzolmaz. Bu da Abdurrahman bin Avf için bir senet hükmündeydi. Salihti, alimdi, komutandı, tüccardı, istikametliydi. Hazreti Ebubekir'in halifelik döneminde baş danışmanlardan biriydi. Hazreti Ömer'in halifelik döneminde Abdurrahman bin Avf yanındayken Hazreti Ömer konuşmaz, önce onun konuşmasını beklerdi. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra halifeyi seçmek üzere 6 kişiyi görevlendirdi. O 6 kişiden birisi olan Abdurrahman bin Avf şu teklifte bulundu: İçimizden üçümüz diğer üçümüzün lehine adaylıktan çekilsin. Abdurrahman bin Avf'ın bu teklifi hemen kabul olunarak Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'ye, Hazreti Talha Hazreti Osman'a, Sa'd bin Ebi Vakkas da Abdurrahman bin Avf'a oy verdiler. Sonra Abdurrahman bin Avf, benim halifelikte hiç gözüm yok dedi. Fitne çıkmaması için ben karar verici olayım, ikinizle de görüşeyim, ikinizle istişare ettikten sonra karar vereyim, kabul mü dedi. İkisinin de onayını alınca ikisiyle de görüştükten sonra Hazreti Osman'ı halife olarak seçti. Ve ona ilk biat edenler arasında da Hazreti Ali vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onun eşlerine sahip çıkan kişi yine Abdurrahman bin Avf'tan başkası değildi. Sadaka almaları ve başkalarıyla evlenmeleri yasak olan peygamber eşlerine her birisine maaş bağlamıştı. Yıllar önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara zaten söylemişti: benden sonra size özü sözü doğru olan birisi sahip çıkacak, merak etmeyin demişti. Bir gün Medine'ye yüzlerce develik devasa bir kervan girmişti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe bu nedir diye sorunca bu Abdurrahman bin Avf'ın kervanıdır dediler. İnsanlar onun serveti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Hazreti Ayşe ise onun ahiretini düşünen tam bir ana rahmetiyle ben Resulullah'tan duydum ki Abdurrahman cennete emekleyerek girer dedi. Abdurrahman bin Avf ise o 700 deveyi tüm yükleriyle beraber Allah yolunda tasadduk etti. Tüm ticaretini sadaka olarak verdi. Soruyorum, kim yapar? Biz Allah yolunda bir dirhem vermeye elimiz titrerken nasıl olur da sahabelerin yerinde olsaydım keşke diyebiliriz? Nasıl olur da böyle fedakarlar ile aynı cenneti isteriz? Rabbim bizim bu hallerimizi bağışlasın. Bir gün müminlerin annesine şöyle dedi: malın çokluğu helake sebep olur, bundan endişe ediyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Selime radıyallahu anh ise fakat Allah yolunda sarf edilen mal böyle değildir deyince rahatladı. Çünkü kendisi zaten malını Allah yolunda sarf ediyordu. Zaten cenneti emekleyerek girmesi ise malın çokluğundan ziyade Hazreti Ayşe'nin söyleyişine bakılırsa onun cennete girme sevincindendir. Zira malın çokluğu hata değil, malınla cihat etmeme hatadır. Oruçluydu bir gün. Önüne iftar etmesi için mükellef bir sofra kuruldu. Sofraya bakınca hüngür hüngür ağlamaya başladı Abdurrahman radıyallahu anh. Hanımı sordu, niçin ağlıyorsun, bir hata mı yaptım? Hayır dedi. Musab bin Ümeyr'i hatırladı. O bizden sonra girdi bu yola. Allah yolunda her fedakarlığı yaptı, her çileyi çekti. Yokluğa rağmen her şeyini ortaya koydu. Her şeyi vererek hiçbir şeyi kalmayınca ebedi olarak esas şimdi her şeyi elde etti. Müslüman olduğunda kıyafetinde mücevherler, elmaslar vardı. Ama yıllar sonra şehit olduğunda Uhud'da onu gömerken üstünü örtecek bir kıyafeti bile yoktu. Kefen bulamadık. Başını örtünce ayakları açılıyor, ayaklarını örtünce başı açılıyordu. O dünya malını elinin tersiyle itti. İslam için tüm fedakarlıkları yaptı. Hiçbir mükafat görmeden sadece cefasını çekerek gitti. Biz ise sefasını çekiyoruz. Tüm amellerimizin mükafatını bu dünyada almış olmaktan korkuyorum dedi. Ve ağlamaya devam etti. O ağladıkça etrafındakiler de ağladı. Geçmiş günleri yad etmişti Hazreti Abdurrahman. Peygamberini hatırladı Aleyhisselatü Vesselam. Onun kendisi hakkında sen gökte de yerde de eminsin dediği canlandı hafızasında. Ne güzel günlerdi, saadet günleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dışına yürüdüğünü görünce peşinden gitmişti. Ona bir zarar gelir endişesiyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma bahçesinde secdeye kapandı. Hazreti Abdurrahman uzun süre bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkmayınca endişelendi. Hayatta mı diye kontrol ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden kalkmıştı. Bir şey mi oldu diye sormuştu. Hayır ya Resulallah, secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim demişti Hazreti Abdurrahman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bana Cebrail geldi. Kim sana salat ve selam getirirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur dedi. Ben de bunun için şükür secdesi yaptım demişti. Ne güzel günlerdi. Sonra kapkara bir ayrılık çökmüştü Medine üstüne. 1400 yıldır nice yağmurlar yağdı. Ama hiçbir yağmur sahabelerin o gün döktüğü gözyaşı kadar şiddetli değildi. Hiçbir bulut da o gözyaşlarını bırakan kara bulut gibi çöken ayrılık kadar kara değildi. Vefat haberini veren Medine'den yükselen ses...

dünyanın, hatta kainatın, hatta zamanın duvarlarını aşıyor ve keder tüm yürekleri çepeçevre sarıyordu. 23 senedir her nefesini takip ettiği Nebiler Nebisi'nin tatlı yüzünü bir daha göremeyecek olmanın ızdırabıyla kavrulmuştu gönüller. Hala sevda yangınıydı kalplerinde yanan ateş. Zira ayrılık da sevdaya dahildi. Abdurrahman bin Avf, insanlık tarihinin gördüğü en başarılı tüccarlardan biriydi. Malını ebedi yatırımlara yatırmış, sonsuz kazançlar elde etmişti. Üstad Bediüzzaman da dediği gibi, kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Benim o kadar servetim yok, ben nasıl böylesine bir ahiret ticareti yapabilirim diyorsanız, Sözler kitabında 6. sözde geçen Tevbe suresinin 111. ayetinin muhteşem tefsirinde dediği gibi, İnnallâhe eşterâ minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Onunla yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdeler olsun size. İşte bu büyük bir ticaret, büyük bir kazançtır. Rabbim gözümüzü, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi Allah yolunda harcayarak esas ticareti yapanlardan eylesin. Allah'a emanet.

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Üç Aydut. Eski zamanların birinde bir şehirde üç aydut yaşardı. Bu aydutlar yüzünden insanlar canlarından bezer olmuşlardı. Hırsızlıklarıyla, gaddarlıklarıyla ün salmıştı bu üç aydut. Günlerden bir gün bu üç aydut bir çiftliği bastılar. Çoban köpeği onları gördü, havlayarak onlara saldırdı. Aydutlar hızlı kılıç darbeleriyle zavallı köpeği delik deşik edip öldürdüler. Çiftliğin yaşlı hizmetçisi köpeği kurtarmaya çalıştı. Haydutlar onu yakalayıp bağladılar. Çiftliğin sahibi cesurdu. Haydutlara karşı koydu. Haydutlar onu da öldürdüler. Kocasının öldüğünü anlayan çiftlik sahibinin hanımı acıyla haykırdı ve düşüp bayıldı. Haydutlar çiftlikteki bütün değerli şeyleri aldılar. Daha sonra gece karanlığından yararlanarak kaçtılar. Şehirden uzakta dağların arasında gizli bir mağara vardı. Haydutlar o mağaraya girip saklandılar. Geceliğin yatarlarken haydutlardan birisi çılgınlar gibi
2: "Yandım anam!"
1: Öbür haydutlar hemen kalktılar. Ateş yakıp mağaranın içini aydınlattılar. Bir de ne görsünler? Kocaman, simsiyah bir yılan arkadaşlarının bacağına sarılmış, onu bırakmıyor. Yılanı öldürdüler öldürmesine ama arkadaşlarını da kurtaramadılar. Yılan tarafından ısırılan haydut acılar içinde kıvranarak öldü. Böylece yaptığı kötülüğün cezasını da buldu. Öbür haydutlar arkadaşlarını mağaranın bir köşesine gömdüler. Üzülüyormuş gibi yaptılar ama aslında içten içe seviniyorlardı. Çünkü altınları üç kişi arasında paylaştırmaktansa iki kişi arasında paylaştırmak daha çok işlerine geliyordu. Sabah olunca haydutlar acıktılar. Reis öbür hayduta
2: "Gizlice şehre in. Bize yiyecek al. Sakın kimse seni görmesin."
1: İkinci haydut gizlice şehrin yolunu tuttu. Giderken şöyle düşündü.
3: "Ne diye altınları reisle paylaşayım ki? Yemeğine zehir katar, onu öbür dünyaya yollarım. Böylece bütün altınlar benim olur."
1: İkinci haydut düşündüğünü yaptı. Şehirde yemekle beraber zehir de aldı. Reisin yiyeceğine zehir kattıktan sonra mağaraya döndü. Ama öbür taraftan reis de boş durmuyordu. O da şöyle düşünüyordu.
2: "Altınları başkasıyla paylaşmak ahmaklıktır. Ben arkadaşlarımdan hem daha güçlü hem de daha akıllıyım. Gelir gelmez aniden üzerine atlar, bir hançer darbesiyle işini bitiririm."
1: İkinci haydut tatlı hayaller kurarak reisin yanına geldi. Aldığı yiyecekleri reise verdi. Reis birden ikinci haydutun üzerine saldırdı. Hançer darbesiyle onu delik deşik etti. Sonra kahkahalarla gülerek yemeğin üzerine oturdu. Karnını bir güzel doyurdu. Ancak birden içi kavrulur gibi oldu. Zehirlendiğini anladı. Ama artık çok geçti. Haydutların reisi pişmanlık içinde başını sağa sola çarpa çarpa öldü. Haydutlar daha dünyadayken cezalarını buldular. Yaptıkları kötülük onlara kar kalmadı. Üçü de feci bir şekilde ölüp gittiler.

0: Kur'an.
1: Ya Rab bizleri de kat bu kervana.
0: Ya Rab bizleri de kat bu kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
13: Mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar. Başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun. uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e,

Alemi bir kenara bıraksak da sadece bir tohuma baksak, göreceğiz ki bir tohum bile hem çiçeğiyle, hem neviyle, hem de kainatla alakadardır. Çiçeğiyle alakadardır, zira o çiçeğin bütün eczaları onda saklıdır. Neviyle alakadardır. Şöyle ki, değişik zamanlarda ekilen aynı tür çiçekler, dikilmelerindeki zaman farkına rağmen aynı gün çiçek açarlar. Neden mi? Çünkü ancak bu şekilde üremeleri mümkündür. Arıların ve böceklerin kanatlarına yapışan polen tozlarının aynı türün başka ferdine taşınmasıyla aşılanma olur. Eğer aynı gün çiçek açmamış olsaydı nesli çoktan tükenirdi. Mevcudatla münasebetine gelince, her çiçek, her ağaç, atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlayacak şekilde adeta bir hesap uzmanı gibi çalışır. Bütün ömrü boyunca oksijen üreterek o dengeyi sağlar, ölürken de ömür boyu karbondioksit emen o çiçek, oksijen vererek ölür. Eğer atmosferde karbondioksit gazı çoğalsa, bütün bitkiler solunumlarını hızlandırır. Şimdi bu münasebetleri ve nizamı Allah kurmadıysa o halde soruyoruz. 1. Bir tohumun dahi her şeyle münasebeti vardır. Mahluklar arasındaki bu irtibatları kim kurmuştur? 2. Bir tohumda çiçeğin bütün azalarını kim saklıyor? O tohumu çiçeğe kim bir sandıkça yapıyor? Kim tohumda çiçeğin programını yazıyor? 3. Farklı gün ekilen çiçekler aşılanmak için aynı gün çiçek açarlar. Acaba çiçekler nasıl haberleşiyor? Tohumdan çıkma gününü nasıl kararlaştırıyorlar? Sonra ekilen tohum nasıl büyümesini hızlandırarak kendini o güne yetiştiriyor? 4. Çiçekler ve ağaçlar atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlamak için hummalı bir şekilde çalışırlar. Acaba şuursuz olan bu bitkiler bir kimya mühendisi gibi nasıl çalışıyorlar? Hangi aletlerle ölçüm yapıyorlar? Hayatın devamı onlar için niçin bu kadar önemli? Evet, tüm bu sorulara cevap olarak Allah'tan başka hangi sebep gösterilebilir?

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Kale Cami, diğer adıyla Hazreti Süleyman Naziriye Cami. Hazreti Süleyman Cami, Nisaoğlu Ebu'l-Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bitişiğinde Osmanlılar döneminde yapılan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın Araplar tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin yattığı meşhet bulunmaktadır. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman dahil 27 sahabe bu bölgede, 13 sahabe ise surların farklı bir yerinde şehit oldu. Yaralanan Sultan Sasan'ın da 6 ay sonra şehit olmasıyla birlikte bölgeye toplanan 41 sahabe defnedildi. Diyarbakır'da mezar yerleri kesin olarak bilinen 30 sahabenin 27'sinin kabri bu camidedir. 27 şehit sahabenin kabirleri Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

0: şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın, yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi, bugünden cenneti kazanın. Şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar, şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa, unutmayın, sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar tezgahlar değil, şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa, yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Allah bir kulunu sevdiğinde. Ömer radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a şöyle yazdı. Sa'd, Allah bir kulu sevince onu yarattıklarına herkese sevdirir. Allah'ın yanındaki mevki ve dereceni insanların yanındaki gibi kabul et. Allah'ın katındakinin sana ait olan, senin yanındakinin Allah'a ait olan gibi olduğunu bil. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, afetler. Ali radıyallahu anh şunları söyledi. İyi komşuluk, komşuya kötülük yapmaktan kaçınmak değil, ondan gelecek kötülüğe dayanmaktır. En hayırlı mal, ırzı koruyandır. Her şeyin bir afeti vardır. İlmin afeti unutma, ibadetin afeti riyadır. Aklın afeti gururdur. Soyluluğun afeti kibirdir. Becerikliğin afeti böbürlenmedir. Cömertliğin afeti haddi aşmadır. Hayanın afeti zayıflıktır. İlmin afeti zillettir. Ebu Derda radıyallahu anh, iyi günde dua etmek. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. İyi gününde Allah'a dua et, belki Allah kötü gününde sana cevap verir. Yine fazla ilim, sorumluluk demektirle ilgili şöyle demiştir. Kimin ilmi artarsa sorumluluğu da artar. Ebu Derda, üç şey cahiliye adetidir demiştir. İlim ancak araştırıp öğrenmekle, hilim, ağırbaşlı olmak, halim olmaya çalışmakla olur. Kim iyi ve hayırlıyı bulanı ararsa ona verilir. Kim kötülükten korunursa ondan korunur. Üç şey vardır ki bunları yapan yüksek derece ve mevkilerde olamaz. Ancak cennet demiyorum. Kâhine giden, fal oku atan ve uğursuzluğa yorarak yolculuktan vazgeçen. Ebu Derda radıyallahu anh, insanların bozulması ile ilgili şöyle demiştir. Üç şey olmasaydı insanlar iyi ve düzgün olurlardı. Boyun eğilen cimrilik, bırakılamayan heva ve herkesin kendi görüşünü beğenmesi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, ilmin gitmesi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ölünce İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. İlmin nasıl gittiğini görmek kimin hoşuna giderse işte onun gidişi böyledir. Şunu da İbni Abbas radıyallahu anh söylemiştir. Devamlı bir alim ölüyor ve hakkın izi siliniyor. Böylece cahiller çoğalıyor. Alimler gidince insanlar cahilce hareket ediyorlar. Hak olmayanı din ediniyorlar ve doğru yoldan sapıyorlar. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, bilmiyorum de. Ömer radıyallahu anh birisine bir şey sordu. Adam, Allahu alem, Allah daha iyi bilir dedi. Ömer de ona şöyle cevap verdi. Allah'ın daha iyi bildiğini bilmiyorsak o zaman zaten perişanız. Sizden birine bilmediği bir şey sorulduğunda bilmiyorum desin. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, İsyan eden kimse hakkında Allah'a itaat etmekle ilgili şöyle demiştir. Vallahi senin hakkında Allah'a isyan edene, onun hakkında Allah'a itaat etmenden daha kötü ceza vermiş olmazsın. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

Bun emir beri şeytan azad ya insan birin Zulüm zuhar kirne kar dünya kirin zindane Rıya Rabbi haberdan rıya hakku azadi Ev erdavet beheşti ava kirin uyrane

koşina insandan pırdama azat kırın. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jıqavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
7: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Aradan bir aya yakın zaman geçtiği halde bu konuda bir vahyin gelmemesi üzerine Peygamber Efendimiz, kadınlı erkekli birkaç kişiden bu konu hakkında bilgi aldı. Bunlar, Ayşe'yi pek yakından tanıyan, yanına rahatça girip çıkanlardı. Peygamber Efendimizin hanımları olan Hafsa, Ümmü Selem ve Zeynep hanımlardan her biri, ''Ya Nebiyallah, biz onun bir fenalığını görmedik.'' dediler. Hüsame bin Zeyd, ''Ya Resulallah, ailen hakkında bildiğimiz hep iyiliktir. Sen ona sahip ol.'' cevabıyla mukabele etti. Durum Ali İbni Ebu Talib'e soruldu. Hazreti Ali, ''Ey Allah'ın Resulü, kadın çok. Sen onun yerine bir başkasını bulabilirsin. Cariyeden de durumu araştırsan iyi olur. O doğru olanı söyleyecektir.'' dedi. Berire adındaki cariye çağrıldı. ''Ayşe hakkında neler söyleyeceksin?'' denildi. Güya doğruyu söyletmek üzere Hazreti Ali, cariyeye birkaç tokat indirdi. ''Doğru olanı Resulullah Efendimiz'e anlatacaksın.'' diyordu. Cariye, ''Vallahi onun sadece iyiliğini söyleyebilirim. Ona bir kusur bulamayacağım. Şu kadar ki hamur yoğurduğum zaman bazen ona bakıvermesini söylerdim. Halbuki o uyur kalır, keçi de gelir hamuru yerdi.'' dedi. Hazreti Ali'nin bu davranışı, Hazreti Ayşe tarafından hiç de iyi karşılanmayacak ve ileride meydana gelen Cemel Savaşı'na kadar süren bir anlaşmazlığa sebep olacaktı. Resulullah Efendimiz son olarak Hazreti Ömer'in fikrini sordu. ''Ya Nebiyallah, Ayşe'yi sana nikah eden kimdir?'' ''Allah Teala'dır.'' ''Seni aldatacak, fenalık yoluna sapacak bir kadını Allah Teala'nın sana nikah edeceğini umuyor musun?'' Büyük Ömer bu cevabı verdikten sonra yüzünü göklere çevirdi. ''Allah'ım, seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Bu büyük bir iftiradır.'' dedi. Bu ses samimiydi. Bu ses, müşrikken bile riyakarlığın kirletemediği bir kalbin duygularını ifade ediyordu. Halbuki Hazreti Ayşe gözden düşerse kendi kızı Hafsa itibar kazanacak, Resulullah Efendimiz'e olan yakınlık bir derece daha artacaktı. Fakat ortada çiğnenmesi caiz olmayan bir hak vardı. Ebediyete kadar sürüp gidecek olan büyük şerefi kendine garanti edecek bir adalet duygusu vardı. Zaman, büyüklüğü göstermenin gerçek bir vazife olduğu zamandı. Resulullah Efendimiz'e yapılacak en büyük iftira yapılmıştı. Onu en büyük insana yakışır şekilde karşılamak lazımdı. Bu büyük vazifeyi yapabilmek için de ancak Hattab'ın onunla boy ölçüşecek, onunla kıran kırana güreş atabilecek hiçbir yiğit anasından doğmamıştı. Kıyamete kadar da doğmayacaktı. Hasan bin Sabitlerin, Misbah bin Esaselerin, Hamle binti Cahşların, Sa'd bin Ubadelerin soyunduğu ve ayak güreşlerini kaybettiği Er Meydanı'nda o başa soyunmuş, başı kurtarmıştı. Bu büyüklüğün ödülünü kainatı yaratan Yüce Mevla bizzat kendi verecekti. Bu mükafatın bir belgesi olarak Ömer'in dilinden dökülen Sübhaneke cümlesini harfi harfine Kur'an'ında indirmek suretiyle onun da erişilmez büyüklüğünü kitabında ebedi bir şeref levhası olarak tespit edecekti. O günlerde Ebu Eyüp Ensari ile hanımı Ümmü Eyüp arasında şöyle bir konuşmanın geçtiği nakledilir. ''Halkın Ayşe hakkında neler söylediğini işitiyor musun ey Ebu Eyüp?'' ''Evet, işitip duruyorum. Peki ne diyorsun bu işe?'' ''Sen olsan orada böyle bir günahı işler miydin?'' Ümmü Eyüp irkildi. ''Allah korusun, asla yapmazdım. Şunu bilesin ki karıcığım, Ayşe senden daha hayırlı bir kadındır.'' Bu danışma ve araştırmadan sonra Fahri Kainat Efendimiz mescitte ayağa kalktı. Cemaate hitaben şunları söyledi. ''Ey insanlar! Neler oluyor bir takım kişilere? Kalkıyor bana ailem hakkında eza ve cefa ediyorlar. Onlar hakkında doğru olmayan şeyleri söylüyorlar.
Ben ailem hakkında sadece iyilik biliyorum. Şer ve fesat bilmiyorum. Sonra bu işi bir adam hakkında söylüyorlar ki, ben onun sadece iyiliğini bilmekteyim. Evime girdiyse mutlaka benimle beraber girmiştir. Evs kabilesinin reisi Üzeyd bin Hudayr ayağa kalktı. Ya Nebi Allah, seni üzen bu adamlar Evs kabilesindense bildir, hemen hakkından gelelim. Eğer kardeşlerimiz olan Hazreçlerdense onların da dersini verelim. Gerekirse boyunlarını vuralım. Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Halt etmişsin. Onların boyunlarını vuramazsın. Hem bu sözü sen onların Hazreç'ten olduğunu bildiğin için söyledin. Eğer senin kabilenden olsaydı bunları söyleyemezdin diye bağırdı. Sa'd bin Ubade'nin bu rezaleti çıkaranların kendi kabilesinden olduklarını bile bile ses çıkartmaması da neyle açıklanabilirdi? Asıl halt eden sensin münafık adam. Kalkmış burada münafıkları koruma mücadelesini veriyorsun. Bu sözler mescidin içinde ve Fahrül Mürsel'in Efendimizin huzuru saadetinde geniş ölçüde bir münakaşanın başlamasına sebep oldu. Resulullah Efendimiz araya girip iki tarafı susturmasa eski günlerden biri yaşanacak ve kılıçlar çekilmiş olacaktı. Mescitte Efendimizin dile getirdiği bu konu yine orada kapanmış oldu.

Efendimiz bu defa Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ayşe hala ağlıyordu. ''Ey Ayşe, halkın söyledikleri sana kadar ulaşmıştır. Allah'tan kork. Şayet bir fenalık işlediysen Allah'a tevbe et. Allah Teala kullarından gelen tevbeleri kabul eder.'' Gözyaşları daha da artan Hazreti Ayşe, mahzun gözlerini anasına babasına çevirdi. Onlar da mahzundu. Tek kelime söyleyecek halde değildiler. ''Benim adıma Resulullah Efendimiz'e cevap versenize, ana ve baba her ikisi de, ''Vallahi ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz.'' dediler. O zaman Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e döndü. ''Vallahi o dediğin şeyden dolayı Allah'a tevbe edecek değilim. Şundan eminim ki Allah Teala benim böyle bir suçtan uzak olduğumu biliyor. Şayet ben insanların söylediklerini ikrar etsem hiç hoş olmayan bir şeyi kabul etmiş olacağım. İnkar ettiğim müddetçe de siz bana inanacak değilsiniz.'' Ama ben Yusuf peygamberin babası ne dediyse onu diyeceğim. Bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin söylediğiniz şeye karşı yardımı istenilen de Allah Teala'dır. Hazreti Ayşe sözlerini bitirdi. Aradan pek kısa, birkaç nefeslik bir zaman geçmişti ki birden Resulullah Efendimiz'i vahiy hali sarıverdi. Elbisesinin bir kısmı yüzüne örtüldü. Başının altına bir yastık konuldu. Gelmekte olan vahyin Hazreti Ayşe ile ilgisi olması pek muhtemeldi. Fakat onda korku ve telaş yoktu. Allah Teala suçsuz kuluna suç yüklemezdi ki. Bu arada Hazreti Ayşe babasını, anasını gözden geçirdi. Daha sonraları bu hatırasını anlatırken onları hemen canları çıkacak derecede heyecanlı halde gördüğünü söylemiştir. Seyyidül Enbiya Efendimiz'den vahiy hali sıyrıldığı zaman alnında iri ter damlaları birikmişti. Eliyle alnını kurularken, ''Müjdeler olsun ey Ayşe, Allah Teala senin tertemiz olduğunu bildirdi.'' dedi. Ben de Allah Teala'ya hamd ederim cevabını verdi. Efendimiz gelen ayetleri okuyarak onları sevinç gözyaşlarıyla baş başa bıraktıktan sonra mescide girdi ve Nur suresinin şu ayetlerini orada bulunan müminlere okudu. O uydurma haberi size getirenler içinizden bir cemaattir. Siz bu iftirayı hakkınızda kötü bir şey sanmayın. Doğrusu o sizin hakkınızda hayırlıdır. Onlardan her biri için kazandığı ve cezasını çekeceği bir günah vardır. İçinizden o iftiranın büyüğünü üzerine alan için büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz vakit özellikle mümin erkek ve kadınlar kendi vicdanlarında hüküm vererek ''Bu apaçık bir iftiradır demeli değil miydi? Bu iftira yapanlar dört şahit getirmeli değil miydi? Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah yanında yalancı kimselerdir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın fazl ve rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu yaygaradan dolayı sizi herhalde çok büyük bir azap çarpardı. Hani onu dilden dile dolaştırıp hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıyor ve Allah yolunda büyük bir günah olduğu halde onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Onu duyduğunuz zaman, ''Bunu söylemek bize yakışmaz. Sübhaneke hâzâ bühtânün azîm. Allah'ım, seni her kusurdan uzak biliriz. Bu büyük bir iftiradır demeniz lazım gelmez miydi? Eğer siz iman eden kimselerseniz, Allah böyle bir şeyi ebediyen dönmemenizi size tavsiye ediyor ve size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Hakkınızda Allah'ın inayet ve rahmeti olmayaydı, haliniz neye varırdı? Allah çok şefkatli, çok merhametli olmayaydı, ne hale düşerdiniz bir düşünün. Ey iman edenler, şeytanın yolundan gitmeyin.

Resulullah Efendimiz ayetleri okuyup bitirdiği zaman pek çok vicdan, bir aydır sürüp gelen bu mesele karşısında kendi durumunu düşünmeye başladı. Hazreti Ömer'in yolunu tutan ve tertemiz gönlünü yine aynı berraklığıyla, aynı saflığıyla tertemiz bulundurmayı başaranlar vardı. Bunlar ne halk arasında ne de sadece Cenab-ı Mevla'ya malum olan gönüllerinde bu çirkin dedikoduya yer vermiş değillerdi. Büyük bir imtihanı başarmış olmanın mükafatını bu imtihanı yapan Yüce Mevla'dan en muhtaç olunacak bir günde güle güle alacak, gerçek manasıyla memnun edilecekti. Bu arada imtihanda kaybeden, daha önce işlemeyen vicdanı şimdi harekete gelenler de vardı. Bu hanım böyle şeyler yapacak çeşitten olsaydı, Nebi-i Zişan Efendimiz ona bu derece kıymet verir miydi diyememenin acısını duyuyorlardı işlerinde. Resulullah Efendimizin emriyle Hasan bin Sabit ve Mistah bin Esase halk arasında açıkça dedikodu yaptıkları, çirkin bir iftirayı tertemiz bir hanıma yakıştırdıkları için yatırıldılar ve 80'er değnek vurulmak suretiyle cezalandırıldılar. Bu ceza halkın gözleri önünde icra edildi. Ayrıca Peygamberimizin hanımı olan Hazreti Zeynep'in kız kardeşi Hamle de kadınların önünde aynı cezayı çekti. Bu iftirayı ortaya atarak fitne ocağını uyandıran İbn-i Selül de aynı cezayı çekenlerdendi. Ayrıca onun hakkında bu cezayı bildiren Nur suresinin 4. ayetinin emriyle bir daha şahitliğinin asla kabul edilmemesi cezası da uygulanacaktı. Aynı cezanın 3 Müslüman hakkında uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Çünkü İbn-i Selül bu iftirayı ortaya atandı. Diğerleri ise aslı olup olmadığını bilmeden bu iftiranın peşine düşmüşlerdi. Bu mesele hakkında bir şair şunları söyledi. Muhakkak ki Hasan, Hamle ve Mistah o çirkin, fena sözü söyledikleri zaman layık oldukları cezayı tattılar. Yüce Arş'ın sahibini kızdıracak acı bir cezaya uğratıldılar. Hasan yaptıklarına pişman olmuştu. Dilini tutamadığı için üzülmüş ve daha sonra Hazreti Ayşe hakkında söylediği bir şiirde şöyle demişti. Onun kabilesi Lüey bin Kaab'dan gelen, yüce himmetli, şerefleri daim olan, üstün, seçkin bir kabile. O, terbiyeli bir hanımdır. Allah onun tabiatını hoş kılmış. Her fenalıktan, her kötülükten temiz olarak yaratmış. Namus ve iffet sahibi, evine bağlı, hiçbir şüpheyle kirlenmemiş, kalbi temiz olanların gıybetini yaparak etini yemekten çekinir. Ben sizin anlattıklarınızı her ne kadar söylemişsem de bunu içimden gele gele söylememişimdir. Bu nasıl olur ki benim Resulullah'ın ehli beytine olan sevgim meclislerin süsü olacaktır. Söylenmiş olan söz onlara bulaşacak değildir. Bu ancak bir dedikoducunun lafından ibarettir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i buldu. Kızına yapılan iftira sonucu bir aydır tam bir dünya cehenneminde kalan bu nurlu yüzlü zata Allah'ın şu emrini okudu. İçinize fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere yardım etmemek üzere yemin etmesinler. Affetsinler. Hoşgörüyle karşılasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir. Bu ayet özellikle Hazreti Ebu Bekir için gelmişti. Bir an düşündü Hazreti Ebu Bekir. Allah Teala mümin olanıyla, olmayanıyla bütün insanların rızkını veriyor. Kendi zatını inkar etmesini hiç hesaba katmadan sayısız nimet yağdırıyordu. Allah yolunda olan büyüklere de bu yolda hareket etmek, bu edebin sahibi olmak yakışırdı. Allah Teala kendisine bu emri gönderdikten sonra artık başka türlü davranması düşünülemezdi. Derin bir samimiyetle
yücelikler alemine çevrilen gönülle. Evet, Rabbimin beni bağışlamasını isterim dedi. Artık yemin bozulmuştu. Bundan sonra Mistah, hiçbir şey olmamışçasına yine bu ailenin sofrasında doyuracaktı karnını. Yine bu ailenin nimetiyle beslenecekti. Hem de ömür boyu, ölünceye kadar devam edecekti. Bu acı hadisenin kahramanı olan Hazreti Ayşe, artık cendereye sıkışmışçasına yaş döken gözlerini silme imkanını bulmuş, huzura kavuşmuştu. Böyle bir hadise sonucu kendisi hakkında Kur'an ayetleri içinde yer alan bir vahyin geleceğini beklemiyor, fakat her şeyi bilen Yüce Mevla tarafından Habibi edibine bir başka yoldan, mesela bir rüyayla meselenin açıklanacağını ümit ediyordu. Artık namazlarında özel olarak kendisinin tertemiz olduğunu anlatan bu ayetleri ayrı bir neşe ve şükür duygusu içinde okuyacak, en dar günlerinde imdadına yetişen Rabbinin bu nimetine sonu gelmeyen hamd ve senalar edecekti. Böyle acı bir olay neticesinde de olsa, peygamber ailesine gerekli hürmeti gösterdiği açıkça belli olan Saffansa, dilediği huzura kavuşmuş bir insandı. Artık ona yan gözle bakmak sadece münafıklık alameti sayılırdı. Bu hadisede Hazreti Ayşe'ye veya Saffan'a ayetlerin gelmesinden sonra dil uzatmaya kalkmak, küfür hayatına dönmek, İslam'ın şerefli dairesinden çıkmak, Allah'ın açıkça bildirdiği ayetlerdeki ahkamı inkar etmek demekti. Bu acı hadisenin şerefli kahramanlarına yüzyılların ötesinden gönül dolusu selamlar, sonu gelmeyen hürmet ve muhabbetler ilet bizden Allah'ım.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızları mı küstürdük uçup gidenle? Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Bir delikten iki defa ısırılmak. Kral Aslan pek hasta ve bitkin duruma düşmüştü. Eski gücünü kaybedince herkes onu terk etmiş, tek başına aç ve susuz kala kalmıştı. Kral Aslan'ın sofrasındaki atıklarla geçinen tilki onu bu şekilde görünce eski günleri hatırladı. Bu sofrada nice kez ne lezzetli kemikler sıyırıp karnını doyurmuştu. Günlerden bir gün ayağa kalkamaz derecede perişan durumda olan aslan, eski dostu tilkiden bir av bulmasını istedi. Hemen çevreyi dolaşan tilki, merada otlayan bir eşek gördü. Yanına vardı.
2: "Sevgili eşek, kralımız aslan büyük bir ziyafet için herkesi çağırdı. Yalnız başına senin burada kalman uygun mudur? Beni takip et de buyurun gidelim."
1: Eşek bahaneler ileri sürüp gitmek istemese de tilki onu yalan vaatlerle aldatıp götürdü. Eşeği karşısında bulan aslan güzel laflar edip eşeğe yanaştı. Aniden üzerine saldırdı. Ancak eşek koşmaya başladı. Peşinden koşacak gücü kendinde bulamayan aslan tilkinin yanında küçük duruma düştü. Tekrar eşeği kandırarak getirmesi için tilkiye ricada bulundu.
3: "Eşeği tekrar getirebilirsen onun yüreğini ve kulaklarını sana vereceğim."
1: Yapılan teklifi hoş bulan tilki ikinci kez eşeğin yanına varıp şöyle dil döktü.
2: "Yahu sen neden kaçtın? Kralımız aslan sana hoş geldin demek için elini uzattı. Ama sen galiba yanlış anladın. Hem padişahımız aslan sizin etinizi yemez ki. Ceylan eti dururken eşek eti yenir mi? Hadi benimle gel de yaptığın yanlışı ona anlat. Bak eşek kardeş, şayet gelmemekle aslanı kızdıracak olursan durumun hiç iyi olmaz. Anladın mı?"
1: Eşek, tilkinin bu şekilde yalan ve hilelerine aldanarak tekrar aslanın yanına geldi. İkinci kez ayağına gelen avı kaçırmamak için var kuvvetini toplayıp saldırıya geçen aslan eşeği yere sermeyi başardı. Aslan yorgun düştü. Kan ter içinde kaldı ve susadı. Biraz dinlendikten sonra su içmek için ayağa kalktı. Giderken tilkiye,
3: "Aşağı dereden bir su içip gelene kadar beni bekle."
1: Aslanın yokluğunu fırsat bilen tilki eşeğin yüreğini ve kulaklarını çıkarıp yedi. Bir süre sonra dönüp gelen aslan eşeğin yürek ve kulaklarını göremeyince aslan,
3: "Nerede bunun yüreği? Nerede kulakları?"
2: "Onun yüreği ve kulakları yoktu ki."
3: "Nasıl olur?"
2: "Efendim, eğer yüreği ve kulakları olsaydı ikinci kez hiç buraya gelir miydi?"
1: Gökten üç elma düştü. Biri bana, biri sana, biri de bu hikayeyi seyredenin başına düştü.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

İslam tüyüş mera evin Öte sağdıbın derdu birin Ju vaqta hükmete çüye Ketye navme şin girin Ey İslam dilemet şevte İro etba'i dinete Leher aliye dünyaye Becihu varu rumete

0: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.
1: Tam 99.
2: Çağrı FM.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yatsı cemaatine gelen, o gecenin yarısını ibadetle ihya etmiş sayılır. Aynı gecenin sabah cemaatine de iştirak ederse, bütün geceyi ihya etmiş olur.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

0: Nisa suresi. Medine'de takriben Hicri 6. yılda nazil olmuş olup 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip cahiliye döneminde mahrum oldukları yeni hakları kadınlara verdiğinden ötürü bu sureye kadınlar manasına gelen Nisa suresi adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp, o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp, kendisini vesile ederek, birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.

Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince, haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup, arzu ettiğiniz diğer kadınlarla, 2, 3 veya 4 hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de, aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetle yiyin.

Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

0: تعسف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle, o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise, meşru surette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde, bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kâfidir.

anne baba ile yakın akrabanın terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, anne baba ile yakın akrabanın terikelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır.

Miras taksim edilirken, varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ

Arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da, Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar, yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir.

Miras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı, kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise, onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise, terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa, onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa, annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra, annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa, terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan erkek veya kadın, çocuğu ve anne babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi de bulunursa, bunlardan her birinin hissesi altıda birdir. Şayet onların sayısı daha fazla ise, o takdirde onlar üçte bir hisseye ortak olurlar. Bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Bütün bunlar, varisler zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, Allah tarafından size bir buyruktur. Allah, alim ve halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, cezalandırmada aceleci değildir.

İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.

Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Zina eden kadınlarınız hakkında 4 şahit isteyin. Eğer 4 kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.

Sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip, hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, Tevvap ve Rahim'dir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir.

Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de, sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında, işte ben şimdi tövbe ettim, diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere, çok acı veren bir azap hazırladık.

Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.

Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?

Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz? Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar.

Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.

0: Ey mümin erkekler, şunlarla nikahlanmanız haram kılınmıştır. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Dördüncü cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Bun emir beri şeytan azad ya insan birin Zulüm zuhar kırne kar dünya kırın zindane Rüya Rabbi haberdan rüya hakku azadi Ev erdavet beheşti ava kırın uyrane

hekoşina insandan pırda mı azat kirin? Hemandın jera bu ne bekçi uşuvane? Peygamber hatın uçun, jı kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Hayat, tekrarı olmayan bir kısa film. Sürekli başa alabilme umudunda olduğumuz düz bir çizgi. Yani sonlu. Her gün batımıyla birlikte bitişe biraz daha yaklaşmış oluruz. Hem harcarken pek cesuruz şu hayatı. Yaşarken pek gürültülüyüz. Ölürken ise sessiz. Gafletten kendimize ayırabildiğimiz zaman ise anca yangından mal kaçırma misali. Böylece öğütürüz her bir şeyini şu fani hayatın. Aslında öğütüldüğümüzün farkında bile olmadan.
1: Şu kısacık hayatta hem öğütüyor hem de öğütülüyoruz. Yani aynı anda hem değirmen oluyor hem de değirmenden geçiyoruz. Zamanı, mekanı, günü günlüğü derken ne var ne yok atıyoruz değirmenin ağzına. Bir de bakıyoruz ki meğer öğütülen biz olmuşuz hayatımızın sonunda. Öyle söylemişti zarif bir adam. Bir değirmendir bu dünya. Öğütür bir gün bizi. Öğütme ve öğütülme dünyasında bize kalacak olan şey ise hiç şüphesiz değirmenimizde ürettiklerimizdir.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı Efendim.

0: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünya bize kıyasla oldukça büyük, fakat evren penceresinden bakıldığında ise oldukça küçük bir yer. Ekvator'da dünyanın çevresi 40,075 kilometredir. Dünya tamamen yuvarlak değildir. Gezegenimiz tam bir küre olmasa da bu küreye yakındır. Dönme eyleminden dolayı ekvator çevresi biraz şişkindir ve bu şişkinliğin neticesinde kutup noktaları biraz daha içe basık haldedir. Dünyanın ekvatordaki yarıçap uzunluğu kutuplardakinden yaklaşık olarak 25 kilometre daha fazladır. Dünya üzerinde sürekli hareket halindesiniz. Nerede bulunduğunuza bağlı olarak saatte yaklaşık 1609 kilometre hıza ulaşabilirsiniz. Ekvatora yakın yerlerdeki nesnelerin hızı kutuplara yakın nesnelere kıyasla daha fazladır. Yalnızca dönmüyorsunuz, aynı zamanda uzay boşluğunda hızla uçuyorsunuz. Dünya, Güneş etrafında her saatte 107,826 kilometre yol alır. Dünya kendi ekseni üzerinde eğiktir. Bu eğiklik, mevsimlerin oluşumuna ve güney ve kuzey yarımkürede daima zıt mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Kuzey yarımküre, güneşe doğru eğik olduğunda sıcak ve uzun gündüzlerin yaşandığı yaz mevsimi, aynı zamanda da güney yarımkürede soğuk ve kısa gündüzlerin yaşandığı kış mevsimi yaşanır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.